Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

göksel babamız, her şeye kadir olan Tanrımız. Senin sözün adımlarımıza çıra ve yolumuza ışıktır. Zihnimizi aç ki kutsal kitaptaki harikaları görebilelim. Orada bizim için umut, teselli ve günahlarımızın bağışı ve teşvik var. Bize yardım et ki bu dünyanın sunduklarını değil, senin sözünde vaat ettiklerini arzulayalım. Bizim için planladıklarını imanla kabul etmemize yardım et.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
5: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih. Lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster. Ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle Vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabın mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları, yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Programımızın bu bölümünde erkeğin evlilikte ihtiyaçları üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Programımızın önceki bölümünde erkeğin ihtiyacı olan saygı başlığı altında kazanma, hiyerarşi ve otoriteye baktık. Şimdi birkaç başlığa daha bakacağız. İçgörü ile başlayalım istiyorum. Sözü size bırakıyorum Aynur Hanım.
1: Evet, içgörü biraz bu konuda önemli. Çünkü kadınlarda sezgi var aslında. Kadınların sezgileri daha güçlü ve erkeklerin de içgörüsü diyebiliriz. Bazen kadınlar kocalarının hiçbir fikrini beğenmeyebilir ya da onların fikirlerini küçümseyebilirler. Kendi fikirlerinin çok daha iyi olduğunu düşünebilirler. Zaman zaman bu doğru olsa da dikkat etmemiz gereken hassas bir noktadır aslında kadınlar olarak. Kadınların sezgilerinin daha güçlü olduğu doğrudur. Ancak erkek de içgörüye sahiptir. Evlilikte her ikisi de aslında gereklidir. Çünkü hem erkeğin hem de kadının göremediği noktalar vardır. Biz bazen her şeyi fark edemiyoruz. Bu nedenle çiftlerin karşılıklı olarak birbirlerini dinlemeleri gerekmektedir. Çünkü gerçekten bizde sezgi olabilir ama erkeklerde de daha çok içgörü olduğu için birbirimizi dinlemek can kulağıyla ve gerçekten söylediklerimizi karşılıklı olarak dikkate almak ilişkinin sağlığı açısından yine çok önemlidir. Bir taraf her zaman doğru olamaz çünkü.
0: Peki eşlerden biri sürekli haklı olduğunu düşündüğünde ve diğeri de dinlemekte zorlandığında aslında bu ilişkiyi nasıl etkiler ya da bunu düzeltmek için hangi adımlar atmak lazım, ne yapmak lazım?
1: Yani hepimiz aslında günahkarız ve yanlış düşündüğümüz zamanlar olabilir. Bu yaklaşımda olmalıyız. Gerçekten kendimizi sınamak, sadece savunmaya çalışmak değil kendimizi. Ama bu anlamda acaba ben de burada yanlış bir düşüncem var mı, yanlış bir şeyim var mı diye bakmalıyız. Eğer kadın kendisini birçok alanda kocasından daha iyi görüyorsa, o zaman koca da genelde bir süre sonra uzaklaşıyor, sessizleşiyor ve yıllar geçtikçe belki artık bazı fikirlerini söylemeyi de durduracaktır. Nasıl olsa dinlenmiyorum, nasıl olsa dikkate alınmıyorum diye. O yüzden çiftler olarak karşılıklı birbirimizi dinlemek ve gerçekten dikkate almak bu anlamda çok çok önemli. Kadınlar kocalarının bütün problemlerin merkezi olduğu düşüncesine karşı kendilerini korumalıdır. Hepimizin problemleri ve zayıflıkları olduğunu kabul etmeliyiz aslında. Ve bir şey demeden önce karşı tarafa bir suçlama ya da bir karşı bir savunma yapmadan önce düşüncelerimizi süzgeçten geçirmeliyiz, yüreğimizi sınamalıyız ve gerekirse dua etmeli ve sözlerimizi nasıl söyleyeceğimizi, kaygılarımız olabilir ya da gerçekten haklı düşüncelerimiz olabilir ama bunları nasıl dile getireceğimizi de düşünmeliyiz. Her zaman her konuda doğru yargıya sahip olmadığımızı kendimize hatırlatmalıyız. Bu şekilde yaklaşmalıyız.
0: Evet, tabii ki İsa Mesih aracılığıyla da bize bağışlanma ve yenilenme fırsatı da sunuluyor. Tanrı ilişkimizde de ona dayanmamızı ve karşılıklı sevgi ve anlayışla hareket etmemizi de aslında öğütlüyor bize kutsal kitapta. Efesler 4:2-3'te de özellikle. Okumak isteyen dinleyicilerimiz varsa okuyabilirler. Bunu görüyoruz zaten. Tanrı'nın da bu yönde bir öğüdü var bize.
1: Evet, evet. Ve erkeğin içgörüsü hakkında biz kadınlar özellikle şu pratik yaklaşımlarla bu içgörüyü anladıklarını ve buna bunu kabul edebildiklerini ya da saygıyla dinleyebildiklerini gösterebilirler. Belki kadınlar eşlerine peşin peşin anlattıklarını hemen düzeltmesine değil de sadece siz dinlemesine ihtiyacınız olduğunu söylediğinizde. Yani bazen erkek çünkü biz bir şey kadınlar çünkü konuşarak ilişkiyi bina ediyorlar. Ve hemen bir şey anlatabilirler ama erkek de çözüm odaklı. Hemen tamam bunu yap şunu yap o zaman ya da böyle söyle gibi bir yaklaşımda bulunabilir. Onlar çünkü daha çok hemen bir şeyi çözmek ve bitirmek isteyebilirler. Ama biz o zaman bunu sadece yani düzeltmek amaçlı değil ya da çözüm için değil, sadece dinlenmeye ihtiyacımız olduğunu da açık açık belirtebiliriz. Ya da eşinizi aşağılamadan ya da sizi umursamadığı mesajını vermeden verdiği fikirler, öğütler için ona teşekkür edebilirsiniz. Ya da bir konuda eşinizle hemfikir değilseniz bakış açınızı, düşüncenizi saygılı bir şekilde açıklayabilirsiniz. Bazen de eşinizin bir şeyleri düzeltmesine izin verip onu takdir ettiğinizde de yine içgörüsüne saygı gösterdiğinizi anlayacaktır. Ya da sizin de hatalı olabileceğinizi kabul edip onun yaklaşımı ve Tanrı'ya uygun tavsiyesi için teşekkür ettiğinizde, ya da Tanrı'nın iyi bir amaçla kadın ve erkeği farklı yarattığına inandığınızı ona söylediğinizde onun içgörüsünü anladığınızı, bu konuda saygı gösterdiğinizi hissedecektir.
0: Evet, tabii ki ilişkilerde içgörü ve birbirini anlama çabası Tanrı'nın bize olan sabrı ve sevgisiyle de benzerlik taşıyor baktığımız zaman. Tıpkı bizim birbirimizi anlamaya çalışmamız gerektiği gibi Tanrı da bizi anlıyor ve hatalarımızı bağışlıyor. İsa Mesih'in bize sunduğu bu bağışlama ve sabır sayesinde ilişkilerimizde de aslında sabırlı olabiliriz, sevgiyle hareket edebiliriz.
1: Evet.
0: Bunun için iyi bir örnek İsa Mesih.
1: Evet,
0: kendisi.
1: Kesinlikle. Bu bir olgunluk gerektirir. Hem duygusal olarak hem de ruhsal bir olgunluk her ilişkide önemlidir ama özellikle evlilik ilişkisinde gerçekten çok önemlidir. Biz de her birimiz, her bir birey aslında kadın, erkek kendisini sınayarak, değişerek. Çünkü ömür boyu aslında değişiyoruz, öğreniyoruz ve değişiyoruz. Değişim kısa sürelik değildir ama hayat boyu devam eden bir şeydir. Bu anlamda da kendimizi geliştirmek, değiştirmek ve olgunlaşmak birçok ilişkimize, evlilik ilişkimize de olumlu şekilde yansıyacaktır.
0: Bir başka konu da aslında ilişki kurmaktaki farklılıklar, değil mi? Çünkü erkeklerin bazen sessizce vakit geçirmeyi istemesi, kadınların ise konuşarak ilişki kurması gibi. Bu evlilikte nasıl dengelenebilir Aynur Hanım?
1: Evet, ilişki kurmakta da farklıdır erkekler ve kadınlar, ilişki kurma stilleri aslında. Şöyle bir örnek verebiliriz. Erkek karısına, canım gel yanıma otur ve benimle bu belgeseli izle der. Ya da kendisi izliyordur ama kadının da oturmasını bekler. Kadın gider ve oturur. Ancak kocası tüm dikkatiyle belgeseli izler ve ara sıra timsahın dişleri ya da geyiklerin büyüklüğü hakkında yorum yapar. Bu sırada kadın, çamaşırları katlamam lazım. Yarın için çocukların beslenmelerini hazırlamam lazım. Zaten bir şey konuşmuyoruz, bari kalkayım onları yapayım diye düşünebilir. O televizyon seyrediyor, siz de boş boş oturuyorsunuzdur. Oturuyormuş gibi hissediyorsunuzdur aslında. Hı hı. Ve bunun ilişkinizde bir faydası olmadığını düşünürsünüz. Farklılıklar burada aslında. Kadınların ilişki bina etme yöntemi konuşmadır. Tabii ki hayatımızda olup bitenleri konuşmak gerekir. Ancak erkek için diğer zamanlarda her zaman konuşmak gerekmiyor. Nedenini bir erkek bile bilmez belki. Ama erkekler omuz omuza hiç konuşmadan sadece bir aktiviteye odaklanırken sizinle omuz omuza oturduğunda bu ona çok iyi gelir. Bunu aptalca ve gereksiz bulmak yerine kocanın ihtiyacı olarak görmek farklı olumsuz duyguların oluşmasını engeller kadınlarda. Hı-hı. Yani biz hep verimli olmak istiyoruz. Sürekli aklımızda birçok iş var gerçekten. Yani belki çalışan kadın olarak da hem dışarıda hem içerideki şeyleri yetiştirmek konusunda zorlanıyor olabiliriz ama hiçbir şey yokken bile yine de aklımıza bir sürü farklı şeyler gelebilirler. Hı-hı. O zaman biz de bu konuda kendimizi biraz kadınlar olarak eğitebiliriz. Tamam, bu onun zevk aldığı bir şey. Ben de onun yanında oturabilirim ve ona katılabilirim, ona eşlik edebilirim diye düşünebiliriz. Bunu gereksiz ve boş olduğunu düşünmek yerine.
0: Evet, yani orada olmak bile aslında bir erkek için belki iyi hissettiriyor.
1: Kesinlikle. Yani onlar konuşarak değil ama omuz omuza bir şey yaparak gerçekten bu onlar için çok değerli. Kadınlar birçok zaman gider, yani kahve içer, arkadaşlarıyla sohbet ederler, buluşurlar evde ya da dışarıda. Ama erkeklerin çok bunu yaptığını görmüyoruz, değil mi? Onlar belki spor yapmayı sevenler varsa bir futbol oynayıp dağılabilirler ve o kadardır ve bu onlara çok iyi gelir. Arkadaş ilişkilerini tazeler. Aynı şekilde evde de eşleriyle de eşlerinin bu şekilde onlara ara sıra katılması da onları sevindirecektir.
0: Çok değerli bilgiler tabii ki. Çok da keyifle aslında sizi dinliyorum ben de. Ama kısa bir araya gitmemiz lazım. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
1: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da.
4: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımızın ilk bölümünde aslında erkek ve kadının ilişki kurmaktaki farklılıklarını konuştuk. Erkekler konuşmak yerine daha çok omuz omuza geçirilen vakitlerden hoşlanıyor dedik. Bunu erkek çocuk ve gençlerde de aynı şekilde gözlemleyebiliyoruz aslında, değil mi Aynur Hanım? Çünkü onlar kendi duyguları hakkında konuşmaz ama birlikte bir şey yaparak zaman geçirirler.
5: Evet, aslında benim de iki oğlum ve bir kızım var. Oğullarım okuldan geldiğinde ya da bir arkadaşlarıyla vakit geçirdiklerinde nasıl geçti diye sorarsam sadece iyi diye cevap verirler genelde. Ve arkadaşlarının özel hayatları ya da bir konudaki düşünceleri konusunda sorsam pek bilmezler. Çünkü konuşmamış olurlar. Bir oyun oynarlar, spor hakkında konuşurlar ya da birlikte bir şey izlerler ya da basketbol oynarlar. O kadardır. Yan yana bir şey yapmaktan hoşlanırlar. Ama kızım ben sormadan 10 dakika içerisinde en detaylı bir şekilde her şeyi anlatabilir. Bütün gününü, her şeyi aktarır ve arkadaşlarıyla en çok yaptığı şey konuşmaktır. O da oyun oynamayı seviyor ama konuşmak birinci öncelik ilişki kurmak açısından kızlar için. Bunu gerçekten hem yetişkinlerde hem de çocuklarda görebiliyoruz. Çünkü bu biyolojik olarak yani yaratılıştaki farklılıklarımızdan da kaynaklanıyor bazı şeyler. Gördüğümüz gibi ve bu kültüre göre de değişmez. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin aslında erkekle kadın arasındaki ilişki kurmaktaki farklılıklar bu şekilde her yerde var. Dünyanın her yerinde. Onun için kültürle ilgisi yoktur.
4: Neler yapmak gerekiyor bu ilişkiyi kurabilmek için somut olarak örnekler vermek gerekirse pratikte?
5: Aslında ondan önce şunu da söylemek isterim. Genelde kocalar eşleri tarafından sevildiğini bilirler. Ancak bazı konularda eşlerinin kendilerinden hoşlanıp hoşlanmadığına emin değildirler. Örneğin kocanın maç izlemesinden ya da eşlerin istediği kadar toplu olmamasından hoşlanmayabilir. Ancak karar vererek bu durumu belli bir yere kadar kabul edebiliriz. Yani biz kadınlar olarak tabii ki aynı ilişki tarzına sahip değiliz ilişki kurmak konusunda. Ama gerçekten bu farklılıklarımızı kabul edersek biz kadın olarak

0: Ardından bahsediyorum. Ve ara sıra erkek arkadaşlarıyla buluşup bir şey yapmasını kınamadığınızda ya da bu konuda onu suçlamadığınızda ilişki kurmaktaki farklılıklara saygı gösterdiğinizde de hissedecektir.
1: Tanrı da aslında evliliği kendi tasarımı olan kutsal bir birliktelik olarak yarattı. Eşler arasında sevgi ve anlayış, Tanrı'nın kilisesine olan sevgisinin bir yansıması net bir şekilde görebiliyoruz. Bu yüzden İsa Mesih'in kiliseye olan fedakarlığı, eşlerin birbirine olan bağlılığı, fedakarlığı gerçekten bu konuda büyük bir örnek. Ve bu doğru bir ilişki için bence püf nokta, iyi bir nokta.
0: Evet, ihtiyaçlarımızı anlamak ve bu anlamda fedakar olmak ve anlayışlı olmak gerçekten çok önemli.
1: Bir diğer konu da aslında cinsellik büyük bir yer tutuyor evlilik için. İçerisinde kritik bir yer tutuyor. Hem de duygusal ve cinsel ihtiyaçlarının anlamaları, ilişkileri de güçlendirebiliyor. Bu noktada neler var aslında? Hem bakış açımız, yanlış olan bakış açımız nedir? Doğru olanlar nedir? Nasıl ele alabiliriz?
0: Aslında pek çok çift anlaşamamaktan şikayet edebilir. Ve bu anlaşmazlıkların sebebi son iki programdır paylaştığımız ihtiyaçların karşılanmamasından kaynaklanabileceği gibi cinsellik konusu da olabiliyor. Aslında birbirimizin diğer ihtiyaçlarını fark etmediğimizde veya karşılamadığımızda genelde özellikle erkek için büyük bir ihtiyaç olan cinsellik de olumsuz yönde etkileniyor ve karşılanmıyor. Cinselliğin sorun olması aslında şöyle, kadın sevgi ihtiyacını alamadığı zaman, bu dokunuşları olmadığı zaman kadın için cinsel ilişki çok zor. Erkek için bunlar olmadan da cinsel ilişki olabilir. Ama kadının cinsel dokunuşlar olmadan yakınlık ve şefkat istemesinde, erkeğin ise cinsellik olmadan şefkat anlarına fazla sabır göstermemesinde ve seks istemesinden dolayı da bazen cinsellik konusu sorun olabiliyor. Eğer kadın diğer zamanlarda özellikle ihtiyacı olan dediğimiz gibi yakınlık, şefkat ihtiyacını alamazsa cinsel ilişkiye girmekte de zorlanıyor. Onun için zaten bu ihtiyaçları konuşuyoruz. Bunları fark etmek, nerelerde zorlandığımızı görmek gerçekten bu anlamda çok önemli. Birçok çiftin arasında anlaşmazlık olduğunda, kısır döngüye girdiğinde çoğu zaman ihtiyaçları karşılanmadığı için aslında. Nasıl yemek yemediğimizde karnımız acıkıyorsa ve fiziksel olarak rahatsızlanmaya başlıyorsak, duygusal olarak da ya da ilişkide de ihtiyaçlarımız karşılanmadığında aslında bir yerlerde patlak veriyor. Buna da öyle bakabiliriz. Erkek için seks ve kadın için sevgi iki yönlü bir yoldur aslında. Koca eşinin bedenine erişmek için nasıl onun ruhuna hizmet etmesi ya da ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyorsa, kadın da kocasının ruhuna erişmek için onun bedenine hizmet edebilir diyebiliriz. Yani tabii ki bunlar kısa örnekler ama asıl önemli olan şey, yani cinsellik evlilik içerisinde çok önemli bir yeri var. Çünkü evliliği diğer ilişkilerden, arkadaş ilişkilerinden, aile ilişkilerinden ya da yakın arkadaş ilişkilerinden ayıran en önemli unsurdur aslında. Onun için diğer ihtiyaçlar karşılanmadığında bu en önemli unsur da çok ciddi şekilde zarar görüyor, sekteye uğruyor. Ve bu da çiftlerin arasındaki ilişkiye çok zarar verebilen bir noktaya getirebiliyor maalesef.
1: Evet, aslında bazen kadınlar bunu bir ceza yolu olarak da kullanabiliyorlar. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Nasıl bir yaklaşım gerekiyor?
0: Evet, kesinlikle bunu bir ceza yöntemi olarak kullanmamak gerekiyor. Eğer hala çözemediğimiz şeyler varsa, iyi bir yüreğe sahip olarak, karşılıklı çiftler olarak gerçekten birbirimizin ihtiyacını bilmek, dinlemek, anlamak bu anlamda çok önemli. Tamam, sürekli devam eden şeyler varsa oturup tekrar konuşulabilir. Yani burada zorlanıyorum. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığı için, bu duygusal ihtiyaçlarım gerçekten cinsel olarak birlikte olmak konusunda zorlanıyorum gibi bunu açık açık dile getirebiliriz aslında eşlerimize. Ve iki tarafta da iyi niyetliyse bunu anlayacaktır ve çözümlemeye, bunu sekteye uğratan, cinsel ilişkiyi sekteye uğratan ne varsa Gerçekten buna odaklanmak lazım. Bunu çözüme ulaştırmak lazım. Ama dediğim gibi her iki tarafında iyi niyetli olduğunu farz ederek bunu söylüyoruz. Yani kadın da yani kötü niyetliyse her istediğini yaptırmak için de bunu kullanabilir. Bu da doğru değil tabii ki. Bu söylediğimiz her şey, bu programlar boyunca, bütün konuştuğumuz bu ihtiyaçlar olsun, birlikte konuşabilmek olsun. Yani iyi bir yürek tutumu çerçevesi içerisinde. Ama tabii ki burada

0: farklı şeyler varsa, bazı şeyleri kullanma alışkanlığı varsa bu da doğru değil tabii ki. Hı-hı. Onun için bir sorun varsa herhangi bir konuda bu tekrar düzgün bir şekilde, doğru bir zamanda, doğru kelimelerle dile getirilerek çözümlenebilir ki öyle ki evlilik için, evlilik ilişkisi için çok önemli olan cinsel ilişkinin sağlığı sekteye uğramasın. Kadınlar da buna şöyle de bakmalı gerçekten. Evet, bu evlilik için çok önemli ama aynı zamanda benim eşim için çok önemli. O zaman ben de bu konuya öyle bakmalıyım ve bunu engelleyen ne varsa yüreğime bakmalıyım. Eğer bir sorun varsa eşimle konuşmalıyım diye öyle bir tutum takınmalı. Bir benzetme yapacak olursak, yani bu neden bu şekilde? Bir kadının konuşarak duygusal olarak rahatlamaya ihtiyacı vardır ve bu ihtiyacı karşılandığında da sevildiğini hisseder demiştik. Kadın birlikte geçirilen kaliteli zamanları önemser. Bir erkek konuşmayı ve dinlemeyi reddettiğinde bu onun için, yani kadın için erkeğin onu sevmediğini ve ihtiyaçlarını önemsemediğini sembolize eder aslında. Ya da kadın cinsellik olmadan kocasının sıcak bir sarılmasını, eşinin ona yardım etmesini ve düşünceli olmasını ister. O anlamda gerçekten kadının bu ihtiyaçları karşılandığında o zaman cinsel olarak birlikte olmak istememesi zaten pek mümkün olmayacak diye düşünüyorum. Kocanın cinsel yakınlık yoluyla da, kocanın da cinsel yakınlık yoluyla fiziksel rahatlama ihtiyacı vardır. Bir eş, yani kadın eş de bunu reddettiğinde veya karşılanmamış ihtiyaçlarını istinaden ceza olarak kullandığında bu erkek için karısı tarafından önemsenmediğini, ona ve ihtiyaçlarına saygı duyulmadığını simgeler aslında. Yani bunu bir ceza yöntemi olarak kullanmamalıyız kesinlikle. 1. Korintliler 7. bölümde de aslında şöyle diyor. Geçici bir süre için anlaşıp kendinizi duaya vermekten başka bir nedenle birbirinizi mahrum etmeyin. Sonra yine birleşin ki kendinizi denetleyemediğiniz için şeytan sizi ayartmasın. Burada birçok ayartı olabilir tabii ki. Bunlardan bir tanesi de pornografidir, sanal şeyler. Yani günümüzde maalesef her şey elimizin altında ve o zaman çok erkekten biliyoruz ki bunu izleyerek bu ihtiyacını karşılıyor olabilirler. Bu da olmasın. Kadınlar olarak da bu konuda kadınların da gerçekten hikmetli olması lazım ve kocalarının iyiliğini isteyen bir tavırda olması lazım.
1: Evet. Aslında cinsellik konusu toplumumuzda birçok kişi tarafından ayıplanacakmış bir durummuş gibi de bakılıyor ama kutsal kitaba baktığımızda öyle olmadığını görüyoruz. Çünkü cinsellik ayıplanacak ya da günah diyebileceğimiz bir durum değil. Aslında cinselliğin evlilik kurumu içerisinde olması da gerekiyor. Çünkü bu durum insanı hem zinaya karşı hem de sizin dediğiniz gibi pornografiye karşı aslında koruyan da bir durum, uzak tutan da bir durum. Onun için evlilik kurumu içerisinde bu gayet olması gereken önemli bir durum diye bakıyoruz.
0: Evet, ve pratik olarak tekrar söylüyorum, yani bu noktaya varmadan erkek ve kadın yaratılışından kaynaklanan ihtiyaçları bilmek, bunların karşımızdaki kişi için karşılanması için elimizden geleni yapmak ve fedakar olmak çok çok önemli. Ve cinsellik konusunda da pratik olarak kadınlar neler yapabilir? Kocanıza cinsel olarak daha sık karşılık verdiğinizde ve gerekiyorsa başlatma girişiminde bulunduğunuzda, sizin duygusal yolla rahatlama ihtiyacınız olduğu gibi kocanızın da cinsel rahatlamaya ihtiyacı olduğunu anladığınızda ve hatırladığınızda ve onu seksten mahrum bırakarak sözlü olarak size açılmasını sağlamaya çalışmadığınızda, yani ceza yöntemi olarak kullanmadığınızda eşiniz onun cinsel yakınlık arzusunu anladığınızı hissedecektir.
1: Tabii ki bütün program boyunca erkeğin ihtiyacı olan iç görü, ilişki ve cinsellik konularını konuştuk. Öncesinde de konuşmuştuk programımızda. Evlilik ilişkisi çok önemli gerçekten. Tanrı'nın gözünde de çok değerli. Bu yüzden karı ve koca da evliliğe değer vermeli bu anlamda. İsa Mesih imanlarının da Tanrı ile olan kişisel ilişkileri de evlilikteki ilişkilerini şekillendiren bir durum olduğunu görüyoruz. Çünkü Tanrı'ya yaklaştıkça yüreğimizi, eksiklerimizi, hatalarımızı, iyi ya da kötü olanı görebiliyoruz. Bu da bir farkındalık oluşturuyor bizlerde ve bu bakış açısıyla aslında bakmayı öğreniyoruz. Yani evliliğimizde ya da hayatımızda en iyisini istiyorsak, o zaman Tanrı'nın bizim için ne istediğini bilmek, Tanrı'nın neyi hoşnut edecek onu bilmek gerekiyor ve ona göre hareket etmek gerekiyor. Hı
0: hı. Onun bakış açısını anlamak aslında, hı hı. Tanrı'nın bakış açısını anlamak çok önemli diye düşünüyorum.
1: Evet. Programımızın sonuna geldik. Çok keyifliydi gerçekten, çok bilgilendiriciydi. Eminim bizi dinleyen dinleyicilerimiz de bereket almıştır bundan. Soru ve görüşleriniz varsa program boyunca dinledikleriniz arasında konuyla ilgili soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese esenlik olsun diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: Radyo Maraton'un görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız ve öğreneceğiz. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Yuhanna 10:30 ayetleri üzerinde konuşacağız. Bu ayetlerde ben ve baba biriz diyor İsa Mesih. Bunun üzerine konuşacağız ve İsa Mesih'in aslında kimliğini daha iyi anlamaya çalışacağız. Aslında burada Mesih bize ne anlatıyor sorusuyla başlamak istiyorum ben pastörüm.
1: İsa Mesih ben ve baba biriz dediğinde baba olarak seslendiği Tanrı ile aynı öze sahip olduğunu söylüyor. Oğul olarak kerem olduğunu ifade ediyor. Onunla hep birlikte varım diyor. Ondan ayrı kalmadım diyor. Birlikte varız diyor. Yani İsa Mesih ben ve baba biriz dediğinde bunları söylemeye çalışıyor. Baba oğul ve oğul, yani kerem olarak oğul, özde birdir. Ve İsa'nın bu sözlerini söylediğinde Yahudi yetkililer taşlamak istediler. Çünkü ben ve baba biriz demek, ben Tanrı'yım demek. Yani ben Yahve'yim diyor. Eski antlaşmadaki ifadesiyle ben benim diyor. Ve İsa'nın sözlerini Tanrı'ya küfür olarak kabul ettiler. Ve daha sonra ve buna bağlı olarak da onu öldürmek istediler. Şimdi birkaç ayet okumak istiyorum. O sırada Yeruşalim'de tapınağın açılışını anma bayramı kutlanıyordu. Mevsim kıştı. İsa tapınağın avlusunda Süleyman'ın eyvanında yürüyordu. Yahudi yetkililer onun çevresini sararak bizi daha ne kadar kuşkuda bırakacaksın dediler. Eğer Mesih isen bize açıkça söyle. Yani Mesih'i bekliyorlar.
0: Evet.
1: Onlar da Mesih'i arıyorlar. Yaptıklarını görüyorlar. Olağanüstü işler yapıyor. Mucizeler yapıyor. Ve bu yaptığı işler insanın yapamayacağı işler.
0: Evet, yani,
1: ve bunu gördükleri güzel için bir bölümü zaten görüp iman ediyor. İsa da onlara şu karşılığı veriyor. Yani Mesih isen açıkça bize söyle dediklerinde. Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Yani bir trajikomik durum var.
0: Evet.
1: İsa söylüyor ben oyum diyor. Ama iman etmiyorsunuz diyor. Ben zaten söylüyorum diyor. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz. Koyunlarım beni işitir. Ben onları tanırım. Onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya gücü kimseye yetmez. Ben ve baba biriz. Yani İsa'nın yaptığı kudretli işler gösteriyor. Ama yine de diyor iman etmiyorsunuz. Ve yine bu ben ve baba biriz sözü Yuhanna kitabında çok geçiyor. Yuhanna 17. 20-22 ayetlerde şöyle diyor öğrenciler için yaptığı duada. Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Yani elçiler, havarilerin aracılığıyla iman edenler için istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünya da beni seni gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. Yani aslında evet. Bu birlik, yani İsa ve baba birdir ama biz de iman aracılığıyla ne oluyor? Hı hı. Tanrı'yla bir birlikteliğimiz ve birliğimiz oluyor Mesih aracılığıyla. Hı hı.
0: Evet, aslında bu ayetler gerçekten İsa Mesih'in Tanrı olduğunu, Tanrı olduğunu söylediği ayetler. Çünkü bazen insanlar şunu söyleyebiliyor: İsa Mesih İncil'e baktığımızda hiçbir yerde ben Tanrı'yım demedi gibi bir iddiaları var. Ama bu ayete baktığımızda aslında Tanrı olduğunu açıkça söylediğini de görmüş oluyoruz.
1: Evet.
0: Ben şunu sormak istiyorum. Tanrı, ya tabii ki İsa Mesih bir beden alıp dünyaya geldi. Aynı zamanda Tanrı ve tabii ki beden almış haliyle aslında %100 Tanrı, %100 insan. Tanrı ve insan doğası ayrı ayrı mı burada, yoksa birbirine karışmış durumda mı?
1: Yani biz birçok örneğe baktığımız zaman, yani bir karışım görüyoruz ve buna göre de anlamaya çalışıyoruz ama İsa Mesih'teki iki doğa karışmadan ve değişmeden bulunuyor. Hı hı. Ve aynı zamanda bölünmüyor ve ayrılmıyor. Yani hep birlikte var. Yani bu ne olabilir? Ne, bunu nasıl anlayabiliriz? Yani kendi niteliklerini koruyorlar. Bir teklik var ama aynı zamanda İnsan doğası insan doğasıdır, Tanrı doğası Tanrı doğasıdır. Bazen şöyle bir örnek düşünüyorum. Bir bardak suya şeker attığınızda normal şartlarda şeker erir ve bu şekerli su olur. Yani sizin sorduğunuz gibi birbirine karışmış durumda mı? Ama İsa Mesih'teki iki doğa, yani tam insan ve tam Tanrı doğası birbirine karışmıyor. Yani su su olarak kalıyor örnekten hareket edersek. Şeker de şeker olarak kalıyor. Ama aynı zamanda bir birlik oluşturuyorlar. Ve İsa Mesih beden yönünü Meryem'den alıyor. Grekçe bunun et ve kan diyor. Ve et ve kan insanın ölümlü, çürüyen, zayıf durumunu ifade eder. Kutsal kitapta kullanıldığı şekilde. Ama aynı zamanda Mesih'in kelam oluşuna bağlı olarak nedir? Bir tanrısallığı var. Yani Tanrıdır, Rab'dir, uluiyeti var. Fiziksel babası da yoktur. Üstelik o zaman demek ki fiziksel bir babası olmadığına göre beden alan kelamdır. Luka bölümünde şunu yazıyor. Elizabeth'in hamileliğinin 6. ayında Tanrı Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasra adlı kente Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi diyor. Melek işte konuşuyor ve diyor selam ey sana Tanrı'nın lütfuna erişen kız, Rab seninledir. Ve Meryem şaşırıyor, ne oluyor, ne anlama geliyor, bir melek benimle konuşuyor, yani öyle düşünüyor, anlamaya çalışıyor. Sen diyor Tanrı'nın lütfuna eriştin, bak gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. Yani o büyük olacak, kendisinin yüceler yücesinin soyu üzerinde egemenlik kuracak, egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Yani normal bir çocuğun doğmayacağından söz ediyor.
0: Evet.
1: Yani egemenliğinin sonu gelmeyecektir dediği zaman, yani yeryüzünde egemenliğinin sonu gelmeyen hiçbir insan yok.
0: Evet, herkes öldü çünkü bütün peygamberler dahil.
1: İnsan. Ve Meryem de soruyor, ya bu nasıl olur, yani ben erkeğe varmadım ki. Ve melek şöyle diyor, kutsal ruh senin üzerine gelecek, yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olan kutsal Tanrı oğlu, doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek diyor. İşte o zaman biz bunu anlıyoruz ki, yani İsa Mesih'in hem insan doğası, aslında daha varoluşundan beden almadan önceden tasarlanan bir olaydır. Ve bu da kutsal ruh aracılığıyla, Tanrı'nın ruhu aracılığıyla gerçekleşmiştir. Ve insan yönünü Meryem'den, işte Tanrı yönünde nedir? Kelam oluşundan almaktadır.
0: Evet, tabii bu noktada yani İsa Mesih hem insan hem de Tanrı nasıl olabilir sorusu oluyor. Bunu anlamak gerçekten güç. Hem Tanrı hem insan olması gerçekten anlaşılması biraz zor bir durum. Bu nasıl olabiliyor tam olarak? Çünkü bunu biraz açabilirsek insanların anlaması açısından daha iyi olacaktır.
1: Mantık iyi bir şey. Yani kuşkusuz olarak bizler gerçeği mantık yoluyla, yani akıl yürütme yoluyla anlıyoruz ve açıklamaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda mantık kısıtlıdır. Yani sadece alanına giren konuları değerlendirebilir. algı, insanın algı alanına giren konularla ilgili konuşabilir. Yani evrene ve yaratılışa baktığımız zaman ancak görebildiğimiz kadarıyla biz evreni ve yaratılışı anlayabiliriz. Hı hı. Yine Tanrı'nın sözüne baktığımız zaman da bize açıkladığı kadar anlayabiliriz. Ama kutsal kitap bütün her detayı vermiyor. Ama evet. Tanrı kendisini açıklıyor. Tanrı kendisini açıklıyor. Kendisinin kim olduğunu söylüyor. Ve o zaman burada iman ön plana çıkıyor. Yani hı hı. eğer biz Tanrı sözüne iman ediyorsak bu açıklanan gerçekle birlikte yaşamış oluyoruz. Yuhanna 3. bölümde İsa ile Nikodim adlı o dönemin önderi var. Onunla geçen konuşma var. O da anlayamıyor. Yani bir kişinin bir yeniden doğuşu nasıl yaşayacağını, ruhsal gerçeklerin ne olacağını tam olarak bilemiyor. Ve İsa ona şöyle bir örnek kullanıyor. Diyor ki, sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Nikodim, yaşlı bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi diye sordu. İsa şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Yani biz biraz böyle anlıyoruz. İşte bir insan var, insan olmalı. Tanrı, Tanrı olmalı. Bu ikisi bir arada var olamaz. Ve Nikodim de kendi kurtuluşuyla ilgili olarak bunu anlayamıyor. Ve İsa ona bir ruhsal gerçekten söz ediyor. Yeniden doğmalısınız dediğime şaşma. Yel dilediği yerden eser, sesini işitirsin ama nereden gelip nereye gittiğini bilmezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir. Nikodim İsa'ya bunlar nasıl olabilir diye sordu. İsa da ona yanıt verdi. Yani sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde anlamıyor musun? Yani demek ki ruhsal gerçekler anlaşılmıyor. Bu örneği özellikle bunun için koydum. Yani Mesih'in de hem insah hem Tanrı oluşunu bizler anlayamıyoruz. Ama İsa Mesih kendisini tanıttığında Rab olduğunu söylüyor. Ve ilk kilise ilahiyatçılarına da baktığımız zaman onlar da bunu çok bu konu üzerine çok düşündüler. Evet. O zaman onda tam bir insan doğası ve tam bir ruhsal tanrısallık olduğunu söylediler.
0: Evet, tabii ki insan olarak sınırlıyız dediğiniz gibi ve ruhsal konuları tam olarak anlayamıyor olabiliriz. Ama görüyoruz ki aslında Tanrı kendisini bu şekilde bize açıklıyor ve biz buna iman ediyoruz. Çünkü Tanrı'nın kendisini açıkladığı kadarını biz anlayabiliyoruz ve bu bizim yorumumuz değil tabii ki. Tanrı kendisini böyle açıkladığı için biz buna iman ediyoruz. Tabii ki Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yok. O her şeye gücü yetendir. Ve bu şekilde olunabiliyorsa bunu Tanrı tabii ki yapabilecek güçtedir efendim. Aslında şunu da sormak istiyorum ve önemli bir durum. İsa Mesih'in aslında Tanrı olması neden önemli?
1: Öncelikle günahın yargısını kaldırılması için önemlidir. Yani bu yaptığımız konuşmalarda da sık sık söylüyoruz. Tanrı iyiliği ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme. Onu yediğin gün kesinlikle ölürsün dedi. Ama insan yediği için öldü. Ve bunun en büyük kanıtı da bütün insanların ölümlü olmasıdır.
0: Evet.
1: Ve işte İsa Mesih ölümlü insanı ölümsüz yapmak için, yani onun üzerindeki yargıyı kaldırmak için geldi. Ve ancak bunu da Tanrı kaldırabilir. Yani ölümlü bir insan ölümlü bir insana yardımcı olamaz. Bu nedenle kelam beden aldı ve bunu aynı zamanda kendi hizmet ettiği dönemde gösterdi de, yani çarmıhta ölüm ve dirilişinden önce yaptığı mucizelerle bunu gösterdi. Bir ferşinin iyileştirilmesi

0: olması öncelikle günahların bağışlanması için önemlidir. Ve bunu orada olan birçok kişi anlayamadı. Din bilginleri de anlayamadı o dönemde. Hatta içlerinden bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya küfrediyor. Tanrı'dan başka günahları kim bağışlayabilir diyor. Yani bunu biliyorlar.
1: Evet, Tanrı'dan başka kimse bağışlayamaz günahları diye. Evet.
0: Tanrı'dan başka kimse bağışlayamaz. Bunu biliyorlar. Hı-hı. Ama onu söylediği zaman onu gerçek kimliğiyle, İsa Mesih'in İncil'de Hı-hı. anlatıldığı kimliğiyle, bugünkü anlamıyla tanımıyorlar. Ve o zaman akıllarından geçeni ruhunda sezen İsa, aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz dedi. Hangisi daha kolay, felçliğe günahların bağışlandı demek mi, yoksa kalk şirteni topla yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye ve sonra felçliğe sana söylüyorum kalk şirteni topla ve evine git dedi. Adam kalktı, hemen şirtesini topladı, hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşa kalmıştı. Tanrı'yı övüyorlardı. Böylesini hiç görmemiştik diyorlardı.
1: Evet. Tabii ki İsa Mesih'in günahların bağışlandı demesi, sadece günahları bağışlayan Tanrı olması çok önemli bir konu. Ama şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra bu konuya tekrar devam edelim.

0: Hangi psikolojik unsurlar bizi insan yapar? İnsan olmanın en temel nitelikleri nelerdir? Antropoloji, yani insan bilimi, bunun gibi soruları cevaplamaya çalışır. Radyo Maranata'nın Kültürel Antropoloji programında bütün insan topluluklarında var olan tarih ya da coğrafya fark etmeksizin her halkta görülen unsurları ele alıp Hristiyan bir bakış açısından anlamaya çalışacağız.
1: Kültürel Antropoloji programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Maranata.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Tekrar kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Bugün Yuhanna 10:30 ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Ben ve Baba biriz diyor İsa Mesih. Yuhanna 10:30 ayetlerinde. Ve biz birinci bölümde aslında İsa Mesih'in ben ve Baba biriz derken aslında Tanrı ile aynı öze sahip olduğundan bahsettiği üzerinde konuştuk. Beden aldığından ve %100 insan, %100 Tanrı olduğundan hem insan doğası hem de tanrısal doğaya sahip olduğu üzerinde konuştuk. Ve aslında bu nasıl olur diye sorabilen kişiler vardır tabii ki ama bunun için Tanrı'nın her şeyi yapabilecek güce sahip olduğu üzerinde de durduk. Son olarak İsa Mesih'in Tanrı olması neden bu kadar önemli diye konuşuyorduk pastörüm. Siz günahları bağışlama yetkisine sahip olması açısından önemli dediniz. Yarım kaldı aslında bu sorunun cevabı. Onun için sözü size bırakıyorum devam etmek açısından. Neden İsa Mesih'in Tanrı olması bu kadar önemli bizim için?
1: Evet, yani orada bir mucize gerçekleşmişti. Yani kötürüm olan bir kişi İsa Mesih'in günahların bağışlandı diyerek iyileşmesine tanık olduk. Yani bugün bizler de tanık oluyoruz bu sözleri okuduğumuzda. O dönemde hastalık ya da fiziksel engel günaha bağlandığından İsa Mesih fiziksel bir engelliyi iyileştirdiğinde günahların bağışlandı

0: diyor. Yani aynı zamanda orada bulunan kalabalığa verdiği mesaj, yani siz bu adamı günahlı görüyorsunuz. Hatta yürüyemeyecek bir durumda. İşte onu getiriyorlar benim önüme ve ben onun günahlarını bağışlıyorum diyor. Yani kendi tanrısallığını ilan ediyor. Yaptığı iş de onun tanrı olduğunu gösteriyor. Yine az önce Nikodim'le ilgili bir örnek kullanmıştım. Yeniden doğuşla ilgili olarak. Yani Mesih nasıl hem insan hem tanrı olabilir sorusuna bazı cevaplar bulabiliriz bu örnekte. Bu örnekten sonra aslında bazı cevaplar bulabiliriz. Ve İsa Mesih bunları anlattıktan sonra oradaki herkese müjdenin, yani kurtuluş müjdesinin ne olduğunu açıklıyor. Ve diyor ki, kendisini de işte orada bulunanlara bir tanıklık veriyor. Sana doğrusunu söyleyeyim. Biz bildiğimizi söylüyoruz. Gördüğümüze tanıklık ediyoruz. Sizler ise bizim tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz. Sizlerle yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsanız gökle ilgili şeyleri söylediğime nasıl inanacaksınız? Evet. Yani İsa kendi tanıklığını veriyor. Gökten inmiş olan insanoğlundan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Yani siz bana bakıyorsanız, bu anlattıklarıma inanıyorsanız, iman aracılığıyla yeniden doğuşu anlayıp anlıyorsanız o zaman iman edeceksiniz diyor. Ve kutsal kitapta çok önemli ayetlerden birkaç tanesi karşımıza çıkıyor burada. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz, iman etmeyense zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Ve yargı da şudur diye devam ediyor. Dünyaya ışık geldi ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Evet. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Yani kötülükte kalmak istiyorlardı. Ve böylece biz bu bölümden şunu anlıyoruz ki, yani özellikle sizin sorduğunuz Tanrı olması neden bu kadar önemli sorusuna bağlı olarak bu bölümden şunu anlıyoruz ki, İsa Mesih Tanrı olmasaydı ölümlü insanlara hayat veremezdi. Hı hı. Günahlarını bağışlayamazdı. Onların günahlarını çarmıhta üstlenemezdi. Çünkü hiç kimse bir başka insanın günahını üstlenemez. Evet. Yani borcunu belki üstlenebilir ama günahını üstlenemez.
1: Evet, aslında tabii ki biz günahkarız ve Tanrı'nın tasarısı İsa Mesih'te gerçekleşti bizim kurtuluşumuz için. İsa Mesih'in kefaretimizi ödemiş olduğunu görüyoruz. İsa Mesih tanrısal özde sahip olmasaydı tabii ki bizler de günahlarımızın içerisinde hala yaşıyor ve kurtuluş umudu olmadan sonsuza dek Tanrı'dan uzak olarak ölmüş olacaktık. Ama şimdi bir umudumuz var tabii ki Tanrı ile birlikte. Çünkü o bizim kurtuluşumuzu sağladı ve ona iman ederek aslında kendi çabalarımızla değil, iyiliklerimizle ya da sevaplarımızla kurtulamayacağımızı görüyoruz. Çünkü iyi bir şey de çıkmıyor bizden. Sadece iman yoluyla, Tanrı'nın bu lütfuyla kurtulabileceğimizi görüyoruz. Şunu sormak istiyorum ben aslında. Çünkü İsa Mesih baba ve ben, yani biriz diyor. İsa Mesih çarmıha tabii ki gerildi ve gerçekten öldü, gömüldü ve dirildiğini de görüyoruz. İsa ve baba bir ise çarmıhta baba da mı ölmüş oluyor?
0: Evet, bu da bilinen bir soru. Yine bu yaptığımız seride bir parça bu konuyla da ilgili konuşmuştuk. Yani günümüzde de bazı kişiler, yani Hristiyanlarla alay etmek isterse ya da kutsal kitapla alay etmek isterse, evet diyor Tanrı öldü diyor. Yani özellikle inançsız olan arkadaşlarımız ya da hatta inançlı olanlar bile, yani Tanrı ölür mü diye düşünüyor. Neden? Çünkü yine bu konuşma içerisinde söylediğimiz gibi, yani dünyasal olarak düşünüyor, baktıklarına göre bir mantık yürütüyor ama ruhsal olan Tanrı'nın tasarılarını anlayamıyor. Şimdi Mesih'te iki doğa var, yani bunu söyledik ve hem insan doğası, tam insan, yani bunu Meryem'den alıyor, hem de tanrısal doğa, uluhi yönünde nedir? Kelam oluşundan alıyor ve İsa Mesih çarmıhta öldüğü zaman daha önce mezmurlarda, Zebur kitabında kullanılan bir sözü söylüyor. Tanrım, Tanrım neden beni terk ettin? Yani bu sözü söylediğinde terk edilmenin nedenli bir acı olay olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Bunu ne kadar derinden hissettiğini ifade etmeye çalışıyor. Davut peygamber de Mesih'in çekeceği acıyı gördüğü için Tanrım Tanrım beni neden terk ettin? Niçin bana yardım etmekten, haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun? Ey Tanrım, gündüz sesleniyorum yanıt vermiyorsun. Gece sesleniyorum yine rahat yok bana diyor. Yani bunu söylediğinde de bunun tarihsel anlamı, sebepsiz yere düşmanların hedefi olan Davut peygamber Tanrı'nı onu düşmanlarından kurtarmasını bekler. Acılar içinde ettiği bu duada bu sözleri kullanır. Ama İsa da kendisi için kullanıyor çarmıhta. Ama Tanrı onu terk etmiyor aslında. Ne kadar derinden bir acı çekti ve Tanrı ölmedi. Ama İnsan yönüyle tam olarak öldü. Neden? Çünkü günahın yargısının yerine gelmesi için insanın tam ölmesi lazımdı. Hatta yaratılışta Adem ve Havva'ya baktığımız zaman onlar itaatsizlik edip iyiliği ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yediklerinde ruhsal olarak hemen öldüler. Evet. Fiziksel olarak da hemen ölmeleri gerekiyordu. Ama Tanrı merhamet ettiği için, yaşamın ne olduğunu göstermek için fiziksel olarak yaşamalarına bir süre daha izin verdi. Ve bugün biz de eğer yaşıyorsak aslında biz de ölümü hak ettik, hemen ölmeliyiz. Ama yaşadığımız için yaşamın ne olduğunu birazcık anlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, tabii ki bu yaşam içerisinde o gerçeği bulmak için de bir şansımız var her zaman. Ve bu gerçeğe ulaşma şansı veriyor Tanrı bize. Ve bu gerçek İsa Mesih'in ta kendisidir.
0: Evet, yani kısacası Baba Tanrı ve Oğul Tanrı hep birlikte vardır ve var oldular.
1: Evet, şu noktada belki şu akla gelebilir diye düşünüyorum. Ben ve baba biriz ifadesinde ilahlık anlamında değil de hedef, amaç, düşünce, birlik anlamında kullanıyor olamaz mı?
0: Yani hem Tanrı ile bir birlik var, yani birlikte olduklarını söylüyor. Ama aynı zamanda çok önemli bir konu var. Ayrı kişilikte var oluyorlar. Ve roller de ayrı. Yani bu eğer ayrı kişiliklerde olmazlarsa yine biz Tanrı'yı tam olarak açıklayamıyoruz. Yani babanın ayrı bir kimliği ve kişiliği var. Kelam olan oğlun ayrı bir kimliği ve kişiliği var. Ve kutsal ruhun ayrı bir kimliği ve kişiliği var. Bunu böyle kabul etmeliyiz diye düşünüyorum.
1: Evet, aslında daha önce de söylediğimiz gibi bu durumu anlamak zor. Ama Tanrı kendisini bu şekilde bize açıklıyor. Bunu kutsal kitaptan yine onun kendi sözlerinde görebiliyoruz. Tevrat, Zebur ve İncil'e baktığımızda Tanrı'nın kendisini bu şekilde açıkladığını görebiliyoruz.
0: Evet, doğru. Yani ve bu şekilde açıklanması da aslında iman yoluyla gerçekleşiyor. Yani biz iman etmiyorsak, yani bu sözleri Tanrı sözü olarak kabul etmiyorsak, o zaman o dönemde Yahudiler, İsa Mesih ile konuşan Yahudiler gibi oluyoruz. Yine İsa Mesih'i reddetmiş oluyoruz. Yine bir yerde şöyle diyor: Tanrı kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal yazıda geçerliğini yitirmez. Yani baba beni kendisine ayırıp dünyaya gönderdi. Öyleyse Tanrı'nın oğluyum dediğim için bana nasıl küfrediyorsunuz dersiniz. Yani İsa Mesih bunu çok açık bir şekilde söylüyor. İman etmeleri için söylüyor.
1: Evet. Halkın durumu aslında o zamanki durumunu da merak ediyorum. Çünkü açıkça kendisinin Tanrı olduğunu söylüyor İsa Mesih. Halkın tepkisi ne oluyor bu sözler üzerine?
0: Aslında iki grup var. Yani bir grup öldürmek istiyor. Yani onu taşlamak istiyor yasaya dayanarak. Çünkü Tanrı'ya eşit olduğunu söylüyor. Tanrı olduğunu söylüyor ve bunu küfür olarak kabul ediyor. Ama bazıları da var, iman ediyorlar. Hatta son ayette şöyle diyor: birçokları, yani bu sözleri dinleyen oradaki birçok kişi, Yahya hiç mucize yapmadı ama bu adam için söylediklerin hepsi doğru çıktı diyerek İsa'ya geldiler ve orada birçokları ona iman etti. Yani iki grup insan var: reddedenler ve aynı zamanda onun sözlerini gerçek olarak kabul edip iman edenler var.
1: Evet, aslında günümüzde de aynı, reddedenler ve kabul edenler aynı şekilde devam ediyor. Görüyoruz
0: ki. Doğru. Ve hatta şunu söyleyebilirim. Yani daha çok araştırmak istiyorlarsa hani internetten araştırabilirler. Bir Protestan kilisesine gidebilirler. Radyo Maranata'ya yazabilirler. Bu konuda daha çok bilgi nasıl edinebilirim diye. Kaynaklara ulaşmak mümkün. Ama yine de konu okuduğuna inanıyor musun? Yani İncil'i okuduğunda İsa Mesih'in bu sözlerine inanıyor musun? İman ediyor musun noktasında düğümleniyor yani.
1: Evet, tabii ki insanın neye inandığını ve neye inanmadığını, neyi kabul ettiğini ve neyi reddettiğini bilmek açısından İncil'i okuması gerekiyor tabii ki. Eminim Protestan kiliselerine gittiğinde de yardımcı olacaklardır. Kendilerine bir İncil temin edebilirler oradan ve soruları varsa sorabilirler. Tabii ki yardımcı olacaklardır. Ve aslında en çok kafasına takılan şey, tek bir Tanrı'ya inandığınızı söylüyorsunuz ama hem baba, hem oğul, hem kutsal ruha Tanrı diyorsunuz. O zaman üç Tanrı olmuyor mu kısmı oluyor. Bunu biraz daha açarsak belki insanlar daha iyi anlayabilir. Çünkü daha çok bu noktaya takılıyorlar.
0: Evet, kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı'nın tek olduğunu çok yerde yazıyor. Hatta İsa Mesih de diyor yani tek Tanrı'ya inanıyorsunuz, iyi yapıyorsunuz. Yani Tanrı'nın tekliği konusu kutsal kitapta tartışılan bir konu değil.
1: Evet.
0: Ama bizim anlayamadığımız ya da anlamakta zorlandığımız konu tek olan Tanrı'nın üç kişilikte kendini nasıl açıkladığı konusu oluyor. Biz üç Tanrı'ya inanmıyoruz kesinlikle. Tek Tanrı'ya inanıyoruz.
1: Evet.
0: Ancak bu tek Tanrı kendini yaratılışta üç kişilikte gösteriyor ve bir teklik oluşturuyor. Ve buna yine ilk kilise ilahiyatçıları yani görünmeyen öz demişler ve baba olarak adlandırmışlar. Kelama oğul olarak adlandırmışlar ve ruha da kutsal ruh olarak adlandırmışlar. Ve bu üçü de hep birlikte bir arada bulunan, var olan, birbirine karışmayan, bölünmeyen bir varlık olarak bulunduklarını açıklamaya çalıştılar. Şimdi tarihte bir de şu da var. Bazı Hristiyanlardan ayrılan tarikatlar var. Onlar da diyorlar Tanrı üçtür diyorlar. Yani o da dayalı da işte bu bir kanıt gösteriliyor ama bu bir kanıt olamaz. Yani zaten İncil'i gerçek anlamıyla yorumlamayan kişiler var. Ama biz İncil'i okuduğumuzda yani kutsal kitabı Tevrat'ı okuduğumuzda Tanrı tektir. Ve bu tek Tanrı bize kendisini üç kişilikte açıklıyor. Aynı öze sahip üç kişilikte açıklıyor.
1: Evet, tabii ki Tanrı beni bütün yüreğinizde aradığınızda bulabileceksiniz de diyor. Onun için belki İsa Mesih'i daha yakından tanımak isteyen insanlar vardır dinleyicilerimizin arasında. Belki Tanrı'yı daha yakından tanımak isteyen ve bu gerçeği daha iyi kavramak isteyen kişiler de olacaktır. Onlar için aslında ne söylemek istersiniz? Programımızın da sonuna geliyoruz. Çünkü İsa Mesih ben ve baba biriz diyor ve Tanrı olduğunu açıkça söylüyor. Peygamberlerden daha üstün olduğunu görüyoruz. Onun kurtarışını görebiliyoruz. Merhametini, sevgisini görebiliyoruz. Ve bu sevgiyi tatmak isteyen, bu gerçeği daha yakından tanımak isteyen insanlar için birkaç kelime almak istiyorum sizden.
0: Evet. Yani özetlersek tek Tanrı var. Şöyle de bir soru sorabiliriz. Üç ne var? Tek ne var? Yani üç tane kişilik ve tek ne var? Ve bu da baba görünmeyen öz tasarlar. Oğul beden alan kelam kurtarıcıdır. Kutsal ruh yaratılışta işleyen ve etkin olan varlıktır. Baba oğlu gönderdi ki İnsanları kurtarsın. Neden? Ölümden, günahlarından kurtarsın diye gönderdi. İsa Mesih göğe yükseldi ve kutsal ruh şimdi etkindir. Ve o da bizim kurtuluşumuzda etkindir. Ve biz bu Tanrı sözüne iman ediyorsak, onu kabul ediyorsak iman etmeliyiz. Ben de Tanrı'yla ilgili olarak yani son birkaç ayet okumak istiyorum. İsa Mesih diyor, Tanrı ruhtur, ona tapınanlar ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. O zaman demek ki bir kişi Tanrı'yı kabul ediyorsa ona ruhta ve gerçekte tapınması gerekiyor. Üçlü birlik, üç Tanrı demek değildir. Hristiyanlar tek Tanrı'ya inanırlar.
1: Evet, bugün Yuhanna 10:30 ayetleri üzerinde konuştuk. Ben ve baba biriz. ayetleri üzerinde ve İsa Mesih'in açıkça kendisinin Tanrı olduğunu söylediği ayetler üzerinde konuştuk. Keyifli bir sohbetti ama zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size İsmail Bey ve bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz ve bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmek isterseniz bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: İşleri 22. Bölüm.
1: Kardeşler ve babalar, size şimdi yapacağım savunmayı dinleyin dedi. Paulus'un kendilerine İbrani dilinde seslendiğini duyduklarında daha derin bir sessizlik oldu. Paulus şöyle devam etti. Ben Yahudiyim. Kilikya'nın Tarsus kentinde doğdum ve burada, Yeruşalim'de, Gamaliel'in dizinin dibinde büyüdüm. Atalarımızın yasasıyla ilgili sıkı bir eğitimden geçtim. Bugün hepinizin yaptığı gibi ben de Tanrı için gayretle çalışan biriydim. İsa'nın yolundan gidenlere öldüresiye zulmeder, kadın erkek demeden onları bağlayıp hapse atardım. Başkâhin ile bütün kurul üyeleri söylediklerimi doğrulayabilirler. Onlardan Yahudi kardeşlere yazılmış mektuplar alarak Şam'a doğru yola çıkmıştım. Amacım oradaki İsa inanlılarını da cezalandırmak üzere bağlayıp Yeruşalim'e getirmekti. Ben öğleye doğru yol alıp Şam'a yaklaşırken birdenbire gökten parlak bir ışık çevremi aydınlattı. Yere yıkıldım. Bir sesin bana, ''Saul, Saul, neden bana zulmediyorsun?'' dediğini işittim. ''Ey efendim, sen kimsin?'' diye sordum. Ses bana, ''Ben senin zulmettiğin Nasıralı İsa'yım.'' dedi. Yanımdakiler ışığı gördülerse de benimle konuşanın söylediklerini anlamadılar. ''Rab, ne yapmalıyım?'' diye sordum. Rab bana, ''Kalk Şam'a git.'' dedi. ''Yapmanı tasarladığım her şey orada sana bildirilecek.'' Parlayan ışığın görkeminden gözlerim görmez olduğundan, yanımdakiler elimden tutup beni Şam'a götürdüler. Orada Hananya adında dindar, kutsal yasaya bağlı biri vardı. Kentte yaşayan bütün Yahudilerin kendisinden övgüyle söz ettiği bu adam gelip yanımda durdu ve ''Saul kardeş, gözlerin görsün.'' dedi ve ben o anda onu gördüm. Hananya, atalarımızın tanrısı, kendisinin isteğini bilmen ve adil olanı görüp onun ağzından bir ses işitmen için seni seçmiştir dedi. Görüp işittiklerini bütün insanlara duyurarak onun tanıklığını yapacaksın. Hadi ne bekliyorsun? Kalk onun adını anarak vaftiz ol ve günahlarından arın. Ben Yeruşalim'e döndükten sonra tapınakta dua ettiğim bir sırada kendimden geçerek Rabbi gördüm. Bana çabuk ol dedi. Yeruşalim'den hemen ayrıl. Çünkü benimle ilgili tanıklığını kabul etmeyecekler. Ya Rab dedim. Benim Havra'dan Havra'ya giderek sana inananları tutuklayıp dövdüğümü biliyorlar. Üstelik sana tanıklık eden İstefanos'un kanı döküldüğü zaman ben de oradaydım. Onu öldürenlerin kaftanlarına bekçilik ederek yapılanları onayladım. Rab bana git dedi. Seni uzaktaki uluslara göndereceğim. Roma vatandaşı Paulus. Paulus'u buraya kadar dinleyenler bu söz üzerine böylesini yeryüzünden temizlemeli, yaşaması uygun değil diye seslerini yükselttiler. Onlar böyle bağırır, üstlüklerini sallayıp havaya toz savururken komutan Paulus'un kalenin içine götürülmesini buyurdu. Halkın neden Paulus'un aleyhine böyle bağırdığını öğrenmek için onun kamçılanarak sorguya çekilmesini istedi. Kendisini sırımlarla bağlayıp kollarını geriyorlardı ki Paulus orada duran yüzbaşıya ''Mahkemesi yapılmamış bir Roma vatandaşını kamçılamanız yasaya uygun mudur?'' dedi. Yüzbaşı bunu duyunca gidip komutana haber verdi. ''Ne yapıyorsun?'' dedi. ''Bu adam Roma vatandaşıymış.'' Komutan Paulus'un yanına geldi. ''Söyle bakayım, sen Romalı mısın?'' diye sordu. Paulus da ''Evet'' dedi. Komutan, ''Ben bu vatandaşlığı yüklü bir para ödeyerek elde ettim.'' diye karşılık verdi. Paulus, ''Bense doğuştan Roma vatandaşıyım.'' dedi. Onu sorguya çekecek olanlar hemen yanından çekilip gittiler. Kendisini bağlatan komutan da onun Roma vatandaşı olduğunu anlayınca korktu. Paulus yüksek kurulun önünde. Komutan ertesi gün Yahudilerin Paulus'u tam olarak neyle suçladıklarını öğrenmek için onu hapisten getirtti. Başkâhinlerle bütün yüksek kurulun toplanması için buyruk verdi ve onu aşağı indirip kurulun önüne çıkardı.
0: Elçilerin İşleri 23. Bölüm.
1: Yüksek kurulu dikkatle süzen Paulus, "Kardeşler," dedi. "Ben bugüne dek Tanrı'nın önünde tertemiz bir vicdanla yaşadım." Başkâhin Hananya, Paulus'un yanında duranlara onun ağzına vurmaları için buyruk verdi. Bunun üzerine Paulus ona, "Seni badanalı duvar, Tanrı sana vuracaktır," dedi. "Hem oturmuş kutsal yasaya göre beni yargılıyorsun, hem de yasayı çiğneyerek beni dövdürüyorsun." Çevrede duranlar, "Tanrı'nın başkâhinine hakaret mi ediyorsun?" dediler. Paulus, "Kardeşler, başkâhin olduğunu bilmiyordum," dedi. "Nitekim halkını yönetenleri kötüleme diye yazılmıştır." Oradakilerden bir bölümünün Saduki, öbürlerinin de Ferisi mezhebinden olduğunu anlayan Paulus, yüksek kurula şöyle seslendi. "Kardeşler, ben özbeöz Ferisiyim. Ölülerin dirileceği umudunu beslediğim için yargılanmaktayım." Paulus'un bu sözü üzerine Ferisilerle Sadukiler çekişmeye başladılar. Kurul ikiye bölündü. Sadukiler, "Ölümden diriliş, melek ve ruh yoktur," derler. Ferisilerse bunların hepsine inanırlar. Kurulda büyük bir kargaşalık çıktı. Ferisi mezhebinden bazı din bilginleri kalkıp ateşli bir şekilde "Bu adamda hiçbir suç görmüyoruz." diye bağırdılar. Bir ruh ya da bir melek kendisiyle konuşmuşsa ne olmuş? Çekişme öyle şiddetlendi ki komutan Pavlus'u parçalayacaklar diye korktu. Askerlerin aşağı inip onu zorla aralarından alarak kaleye götürmelerini buyurdu. O gece Rab Pavlus'a görünüp "Cesur ol." dedi. "Yeruşalim'de benimle ilgili nasıl tanıklık ettinse Roma'da da öyle tanıklık etmen gerekir." Pavlus'u öldürme girişimleri. Ertesi sabah Yahudiler aralarında gizli bir anlaşma yaptılar. Pavlus'u öldürmeden bir şey yiyip içersek bize lanet olsun diye ant içtiler. Bu anlaşmaya katılanların sayısı 40'ı aşıyordu. Bunlar başkâhinlerle ileri gelenlerin yanına gidip şöyle dediler. "Biz Pavlus'u öldürmeden ağzımıza bir şey koyarsak bize lanet olsun diye ant içtik. Şimdi siz yüksek kurulla birlikte Pavlus'a ilişkin durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştıracakmış gibi komutanın onu size getirmesini rica edin. Biz de Pavlus daha kurula gelmeden onu öldürmeye hazır olacağız." Ne var ki Pavlus'un kız kardeşinin oğlu onların pusu kurduğunu duydu. Varıp kaleye girdi ve haberi Pavlus'a iletti. Yüzbaşılardan birini yanına çağıran Pavlus, "Bu genci komutana götür, kendisine ileteceği bir haber var." dedi. Yüzbaşı genci alıp komutana götürdü. "Tutuklu Pavlus beni çağırıp bu genci sana getirmemi rica etti. Sana bir söyleyeceği varmış." dedi. Komutan genci elinden tutup bir yana çekti. "Bana bildirmek istediğin nedir?" diye sordu. "Yahudiler söz birliği ettiler." dedi. "Pavlus'la ilgili durumu daha ayrıntılı bir şekilde araştırmak istiyorlarmış gibi yarın onu yüksek kurula götürmeni rica edecekler. Ama sen onlara kanma. Aralarından 40'tan fazla kişi ona pusu kurmuş bekliyor. Onu ortadan kaldırmadan bir şey yiyip içersek bize lanet olsun diye ant içtiler. Şimdi hazırlar. Senden olumlu bir yanıt gelmesini bekliyorlar." Komutan, "Bunları bana açıkladığını hiç kimseye söyleme." diye uyardıktan sonra genci salıverdi. Pavlus Sezarya'ya yollanıyor. Komutan yüzbaşılardan ikisini yanına çağırıp şöyle dedi. "Akşam saat 9'da Sezarya'ya hareket etmek üzere 200 piyade, 70 atlı ve 200 mızraklı hazırlayın. Ayrıca Pavlus'u bindirip Vali Felix'in yanına sağ salim ulaştırmak için hayvan sağlayın." Sonra şöyle bir mektup yazdı. "Claudius Lysias'tan Sayın Vali Felix'e selam. Bu adamı Yahudiler yakalamış öldürmek üzereydiler. Ne var ki kendisinin Roma vatandaşı olduğunu öğrenince askerlerle yetişip onu kurtardım. Kendisini neyle suçladıklarını bilmek istediğim için onu Yahudilerin yüksek kurulunun önüne çıkarttım. Suçlamanın Yahudilerin yasasına ilişkin bazı sorunlarla ilgili olduğunu öğrendim. Ölüm ya da hapis cezasını gerektiren herhangi bir suçlama yoktu. Bana bu adama karşı bir tuzak kurulduğu bildirilince onu hemen sana gönderdim. Onu suçlayanlara da kendisiyle ilgili şikayetlerini sana bildirmelerini buyurdum." Askerler kendilerine verilen buyruk uyarınca Pavlus'u alıp geceliğin Antipatris'e götürdüler. Ertesi gün atlıları Pavlus'la birlikte yola devam etmek üzere bırakarak kaleye döndüler. Atlılar Sezarya'ya varınca mektubu valiye verip Pavlus'u teslim ettiler. Vali mektubu okuduktan sonra Pavlus'un hangi ilden olduğunu sordu. Kilikyalı olduğunu öğrenince, "Seni suçlayanlar da gelsin, o zaman seni dinlerim." dedi. Sonra Pavlus'un Herodes'in sarayında gözaltında tutulması için buyruk verdi.
0: Elçilerin İşleri 24. Bölüm.
1: Pavlus Felix'in önünde suçlanıyor. Bundan 5 gün sonra başkâhin Hananya, bazı ileri gelenler ve Tertullus adlı bir hatip, Sezarya'ya gelip Pavlus'la ilgili şikayetlerini valiye ilettiler. Pavlus çağrılınca Tertullus suçlamalarına başladı. "Ey erdemli Felix," dedi. "Senin sayende uzun süredir esenlik içinde yaşamaktayız. Aldığın önlemlerle de bu ulusun yararına olumlu gelişmeler kaydedilmiştir. Yaptıklarını her zaman ve her yerde büyük bir şükranla anıyoruz. Seni fazla yormak istemiyorum. Söyleyeceğimiz birkaç sözü hoşgörüyle dinlemeni rica ediyorum. Biz şunu anladık ki bu adam dünyanın her yanında bütün Yahudiler arasında kargaşalık çıkaran bir fesatçı ve Nasrani tarikatının elebaşlarından biridir. Tapınağı bile kirletmeye kalkıştı. Ama biz onu yakaladık. Onu sorguya çekersen onunla ilgili bütün suçlamalarımızın doğruluğunu kendisinden öğrenebilirsin. Oradaki Yahudiler de anlatılanların doğru olduğunu söyleyerek bu suçlamalara katıldılar." Valinin bir işareti üzerine Pavlus şöyle karşılık verdi. "Senin yıllardan beri bu ulusa yargıçlık ettiğini bildiğim için kendi savunmamı sevinçle yapıyorum. Sen kendin de öğrenebilirsin. Tapınmak amacıyla Yeruşalim'e gidişimden bu yana sadece 12 gün geçti. Beni ne tapınakta ne havralarda ne de kentin başka bir yerinde herhangi biriyle tartışırken ya da halkı ayaklandırmaya çalışırken görmüşlerdir. Şu anda bana yönelttikleri suçlamaları da sana kanıtlayamazlar. Bununla birlikte sana şunu itiraf edeyim ki, kendilerinin tarikat dedikleri yolun bir izleyicisi olarak atalarımızın tanrısına kulluk ediyorum. Kutsal yasada ve peygamberlerin kitaplarında yazılı her şeye inanıyorum. Aynı bu adamların kabul ettiği gibi, hem doğru kişilerin hem doğru olmayanların ölümden dirileceğine dair Tanrı'ya umut bağladım. Bu nedenle ben gerek Tanrı gerek insanlar önünde vicdanımı temiz tutmaya her zaman özen gösteriyorum. Uzun yıllar sonra ulusuma bağışlar getirmek ve adaklar sunmak için Yeruşalim'e geldim. Beni tapınakta adaklar sunarken buldukları zaman arınmış durumdaydım. Çevremde ne bir kalabalık ne de karışıklık vardı. Ancak orada Asya elinden bazı Yahudiler bulunuyordu. Onların bana karşı bir diyecekleri varsa senin önüne çıkıp suçlamalarını belirtmeleri gerekir. Buradakiler de yüksek kurulun önündeki duruşmam sırasında bende ne suç bulduklarını açıklasınlar. Önlerine çıkarıldığımda bugün ölülerin dirilişi konusunda tarafınızdan yargılanmaktayım diye seslenmiştim. Olsa olsa beni bu konuda suçlayabilirler. İsa'nın yoluna ilişkin derin bilgisi olan Felix duruşmayı başka bir güne ertelerken davanızla ilgili kararımı komutan Lysias gelince veririm dedi. Oradaki yüzbaşıya da Pavlus'u gözaltında tutmasını ama kendisine biraz serbestlik tanımasını, ona yardımda bulunmak isteyen dostlarından hiçbirine engel olmamasını buyurdu. Birkaç gün sonra Felix, Yahudi olan karısı Drusilla ile birlikte geldi. Pavlus'u çağırtarak Mesih İsa'ya olan inancı konusunda onu dinledi. Pavlus doğruluk, özdenetim ve gelecek olan yargı gününden söz edince Felix korkuya kapıldı. ''Şimdilik gidebilirsin'' dedi. ''Fırsat bulunca seni yine çağırtırım.'' Bir yandan da Pavlus'un kendisine rüşvet vereceğini umuyordu. Bu nedenle onu sık sık çağırtır, onunla sohbet ederdi. 2 yıl dolunca görevini Porcius Festus'a devreden Felix, Yahudilerin gönlünü kazanmak amacıyla Pavlus'u hapiste bıraktı.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyanlık tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
5: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

İnsan çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuşacağımız İlişki Rehberi programı başlıyor.

0: Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, İlişki Rehberi programına hoş geldiniz. Programımızın bu bölümünde erkeğin evlilikte ihtiyaçları üzerinde konuşmaya devam edeceğiz. Stüdyo konuğum aile danışmanı Aynur Hanım, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz için soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Programımızın önceki bölümünde erkeğin ihtiyacı olan saygı başlığı altında kazanma, hiyerarşi ve otoriteye baktık. Şimdi birkaç başlığa daha bakacağız. İçgörü ile başlayalım istiyorum. Sözü size bırakıyorum Aynur Hanım.
1: Evet, içgörü biraz bu konuda önemli. Çünkü kadınlarda sezgi var aslında. Kadınların sezgileri daha güçlü ve erkeklerin de içgörüsü diyebiliriz. Bazen kadınlar kocalarının hiçbir fikrini beğenmeyebilir ya da onların fikirlerini küçümseyebilirler. Kendi fikirlerinin çok daha iyi olduğunu düşünebilirler. Zaman zaman bu doğru olsa da dikkat etmemiz gereken hassas bir noktadır aslında kadınlar olarak. Kadınların sezgilerinin daha güçlü olduğu doğrudur. Ancak erkek de içgörüye sahiptir. Evlilikte her ikisi de aslında gereklidir. Çünkü hem erkeğin hem de kadının göremediği noktalar vardır. Biz bazen her şeyi fark edemiyoruz. Bu nedenle çiftlerin karşılıklı olarak birbirlerini dinlemeleri gerekmektedir. Çünkü gerçekten bizde sezgi olabilir ama erkeklerde de daha çok içgörü olduğu için birbirimizi dinlemek can kulağıyla ve gerçekten söylediklerimizi karşılıklı olarak dikkate almak ilişkinin sağlığı açısından yine çok önemlidir. Bir taraf her zaman doğru olamaz çünkü.
0: Peki eşlerden biri sürekli haklı olduğunu düşündüğünde ve diğeri de dinlemekte zorlandığında aslında bu ilişkiyi nasıl etkiler ya da bunu düzeltmek için hangi adımlar atmak lazım, ne yapmak lazım?
1: Yani hepimiz aslında günahkarız ve yanlış düşündüğümüz zamanlar olabilir. Bu yaklaşımda olmalıyız. Gerçekten kendimizi sınamak, sadece savunmaya çalışmak değil kendimizi. Ama bu anlamda acaba ben de burada yanlış bir düşüncem var mı, yanlış bir şeyim var mı diye bakmalıyız. Eğer kadın kendisini birçok alanda kocasından daha iyi görüyorsa, o zaman koca da genelde bir süre sonra uzaklaşıyor, sessizleşiyor ve yıllar geçtikçe belki artık bazı fikirlerini söylemeyi de durduracaktır. Nasıl olsa dinlenmiyorum, nasıl olsa dikkate alınmıyorum diye. O yüzden çiftler olarak karşılıklı birbirimizi dinlemek ve gerçekten dikkate almak bu anlamda çok çok önemli. Kadınlar kocalarının bütün problemlerin merkezi olduğu düşüncesine karşı kendilerini korumalıdır. Hepimizin problemleri ve zayıflıkları olduğunu kabul etmeliyiz aslında. Ve bir şey demeden önce karşı tarafa bir suçlama ya da karşı bir savunma yapmadan önce düşüncelerimizi süzgeçten geçirmeliyiz, yüreğimizi sınamalıyız ve gerekirse dua etmeli ve sözlerimizi nasıl söyleyeceğimizi, kaygılarımız olabilir ya da gerçekten haklı düşüncelerimiz olabilir ama bunları nasıl dile getireceğimizi de düşünmeliyiz. Her zaman her konuda doğru yargıya sahip olmadığımızı kendimize hatırlatmalıyız. Bu şekilde yaklaşmalıyız.
0: Evet, tabii ki İsa Mesih aracılığıyla da bize bağışlanma ve yenilenme fırsatı da sunuluyor. Tanrı ilişkimizde de ona dayanmamızı ve karşılıklı sevgi ve anlayışla hareket etmemizi de aslında öğütlüyor bize kutsal kitapta. Efesler 4:2-3'te de özellikle. Okumak isteyen dinleyicilerimiz varsa okuyabilirler. Bunu görüyoruz zaten. Tanrı'nın da bu yönde bir öğüdü var bize.
1: Evet, evet. Ve erkeğin içgörüsü hakkında biz kadınlar özellikle şu pratik yaklaşımlarla bu içgörüyü anladıklarını ve buna bunu kabul edebildiklerini ya da saygıyla dinleyebilirlerini gösterebilirler. Belki kadınlar eşlerine peşin peşin anlattıklarını hemen düzeltmesine değil de sadece sizi dinlemesine ihtiyacınız olduğunu söylediğinizde. Yani bazen erkek çünkü biz bir şey kadınlar çünkü konuşarak ilişkiyi bina ediyorlar. Ve hemen bir şey anlatabilirler ama erkek de çözüm odaklı. Hemen tamam bunu yap şunu yap o zaman ya da böyle söyle gibi bir yaklaşımda bulunabilir. Onlar çünkü daha çok hemen bir şeyi çözmek ve bitirmek isteyebilirler. Ama biz o zaman bunu sadece yani düzeltmek amaçlı değil ya da çözüm için değil, sadece dinlenmeye ihtiyacımız olduğunu da açık açık belirtebiliriz. Ya da eşinizi aşağılamadan ya da sizi umursamadığı mesajını vermeden verdiği fikirler, öğütler için ona teşekkür edebilirsiniz. Ya da bir konuda eşinizle hemfikir değilseniz bakış açınızı, düşüncenizi saygılı bir şekilde açıklayabilirsiniz. Bazen de eşinizin bir şeyleri düzeltmesine izin verip onu takdir ettiğinizde de yine içgörüsüne saygı gösterdiğinizi anlayacaktır. Ya da sizin de hatalı olabileceğinizi kabul edip onun yaklaşımı ve Tanrı'ya uygun tavsiyesi için teşekkür ettiğinizde, ya da Tanrı'nın iyi bir amaçla kadın ve erkeği farklı yarattığına inandığınızı ona söylediğinizde, onun içgörüsünü anladığınızı, bu konuda saygı gösterdiğinizi hissedecektir.
0: Evet, tabii ki ilişkilerde içgörü ve birbirini anlama çabası Tanrı'nın bize olan sabrı ve sevgisiyle de benzerlik taşıyor baktığımız zaman. Tıpkı bizim birbirimizi anlamaya çalışmamız gerektiği gibi Tanrı da bizi anlıyor ve hatalarımızı bağışlıyor. İsa Mesih'in bize sunduğu bu bağışlama ve sabır sayesinde ilişkilerimizde de aslında sabırlı olabiliriz. Sevgiyle hareket edebiliriz.
1: Evet.
0: Bunun için iyi bir örnek İsa Mesih.
1: Evet,
0: kendisi.
1: Kesinlikle. Bu bir olgunluk gerektirir. Hem duygusal olarak hem de ruhsal bir olgunluk her ilişkide önemlidir. Ama özellikle evlilik ilişkisinde gerçekten çok önemlidir. Biz de her birimiz, her bir birey aslında kadın, erkek kendisini sınayarak, değişerek. Çünkü ömür boyu aslında değişiyoruz, öğreniyoruz ve değişiyoruz. Değişim kısa sürelik değildir ama hayat boyu devam eden bir şeydir. Bu anlamda da kendimizi geliştirmek, değiştirmek ve olgunlaşmak birçok ilişkimize, evlilik ilişkimize de olumlu şekilde yansıyacaktır.
0: Bir başka konu da aslında ilişki kurmaktaki farklılıklar, değil mi? Çünkü erkeklerin bazen sessizce vakit geçirmeyi istemesi, kadınların ise konuşarak ilişki kurması gibi. Bu evlilikte nasıl dengelenebilir Aynur Hanım?
1: Evet, ilişki kurmakta da farklıdır erkekler ve kadınlar, ilişki kurma stilleri aslında. Şöyle bir örnek verebiliriz. Erkek karısına canım gel yanıma otur ve benimle bu belgeseli izle der. Ya da kendisi izliyordur ama kadının da oturmasını bekler. Kadın gider ve oturur ancak kocası tüm dikkatiyle belgeseli izler ve ara sıra timsahın dişleri ya da geyiklerin büyüklüğü hakkında yorum yapar. Bu sırada kadın çamaşırları katlamam lazım. Yarın için çocukların beslenmelerini hazırlamam lazım. Zaten bir şey konuşmuyoruz. Bari kalkayım onları yapayım diye düşünebilir. O televizyon seyrediyor. Siz de boş boş oturuyorsunuzdur. Oturuyormuş gibi hissediyorsunuzdur aslında. Ve bunun ilişkinizde bir faydası olmadığını düşünürsünüz. Farklılıklar burada aslında. Kadınların ilişki bina etme yöntemi konuşmadır. Tabii ki hayatımızda olup bitenleri konuşmak gerekir. Ancak erkek için diğer zamanlarda her zaman konuşmak gerekmiyor. Nedenini bir erkek bile bilmez belki. Ama erkekler omuz omuza hiç konuşmadan sadece bir aktiviteye odaklanırken sizinle omuz omuza oturduğunda bu ona çok iyi gelir. Bunu aptalca ve gereksiz bulmak yerine kocanın ihtiyacı olarak görmek farklı olumsuz duyguların oluşmasını engeller kadınlarda. Yani biz hep verimli olmak istiyoruz. Sürekli aklımızda birçok iş var gerçekten. Yani belki çalışan kadın olarak da hem dışarıda hem içerideki şeyleri yetiştirmek konusunda zorlanıyor olabiliriz ama hiçbir şey yokken bile yine de aklımıza bir sürü farklı şeyler gelebilirler. O zaman biz de bu konuda kendimizi biraz kadınlar olarak eğitebiliriz. Tamam, bu onun zevk aldığı bir şey. Ben de onun yanında oturabilirim ve ona katılabilirim, ona eşlik edebilirim diye düşünebiliriz. Bunu gereksiz ve boş olduğunu düşünmek yerine.
0: Evet, yani orada olmak bile aslında bir erkek için belki iyi hissettiriyor.
1: Kesinlikle. Yani onlar konuşarak değil ama omuz omuza bir şey yaparak gerçekten bu onlar için çok değerli. Kadınlar birçok zaman gider, yani kahve içer, arkadaşlarıyla sohbet ederler, buluşurlar evde ya da dışarıda. Ama erkeklerin çok bunu yaptığını görmüyoruz, değil mi? Onlar belki spor yapmayı sevenler varsa bir futbol oynayıp dağılabilirler ve o kadardır ve bu onlara çok iyi gelir. Arkadaş ilişkilerini tazeler. Aynı şekilde evde de eşleriyle de eşlerinin bu şekilde onlara ara sıra katılması da onları sevindirecektir.
0: Çok değerli bilgiler tabii ki. Çok da keyifle aslında sizi dinliyorum ben de. Ama kısa bir araya gitmemiz lazım. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
1: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata yayınını web sitemiz ile beraber eş zamanlı olarak YouTube Radyo Maranata canlı yayın sayfasından dinleyebilirsiniz.
3: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da.
4: Evet sevgili dinleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar bir aradayız. Programımızın ilk bölümünde aslında erkek ve kadının ilişki kurmaktaki farklılıklarını konuştuk. Erkekler konuşmak yerine daha çok omuz omuza geçirilen vakitlerden hoşlanıyor dedik. Bunu erkek çocuk ve gençlerde de aynı şekilde gözlemleyebiliyoruz aslında, değil mi Aynur Hanım? Çünkü onlar kendi duyguları hakkında konuşmaz ama birlikte bir şey yaparak zaman geçirirler.
5: Evet, aslında benim de iki oğlum ve bir kızım var. Oğullarım okuldan geldiğinde ya da bir arkadaşlarıyla vakit geçirdiklerinde nasıl geçti diye sorarsam sadece iyi diye cevap verirler genelde. Ve arkadaşlarının özel hayatları ya da bir konudaki düşünceleri konusunda sorsam pek bilmezler. Çünkü konuşmamış olurlar. Bir oyun oynarlar, spor hakkında konuşurlar ya da birlikte bir şey izlerler ya da basketbol oynarlar. O kadardır. Yan yana bir şey yapmaktan hoşlanırlar. Hı hı. Ama kızım ben sormadan 10 dakika içerisinde en detaylı bir şekilde her şeyi anlatabilir. Bütün gününü, her şeyi aktarır ve arkadaşlarıyla en çok yaptığı şey konuşmaktır. O da oyun oynamayı seviyor ama konuşmak birinci öncelik ilişki kurmak açısından kızlar hı hı. için. Bunu gerçekten hem yetişkinlerde hem de çocuklarda görebiliyoruz. Çünkü bu biyolojik olarak yani yaratılıştaki farklılıklarımızdan da kaynaklanıyor bazı şeyler. Gördüğümüz gibi ve bu kültüre göre de değişmez. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin aslında erkekle kadın arasındaki ilişki kurmaktaki farklılıklar bu şekilde her yerde var. Dünyanın her yerinde. Onun için kültürle ilgisi yoktur.
4: Neler yapmak gerekiyor bu ilişkiyi kurabilmek için somut olarak örnekler vermek gerekirse pratikte?
5: Aslında ondan önce şunu da söylemek isterim. Genelde kocalar eşleri tarafından sevildiğini bilirler. Ancak bazı konularda eşlerinin kendilerinden hoşlanıp hoşlanmadığına emin değildirler. Örneğin kocanın maç izlemesinden ya da eşlerin istediği kadar toplu olmamasından hoşlanmayabilir. Ancak karar vererek bu durumu belli bir yere kadar kabul edebiliriz. Yani biz kadınlar olarak tabii ki aynı ilişki tarzına sahip değiliz ilişki kurmak konusunda. Ama gerçekten bu farklılıklarımızı kabul edersek biz kadın olarak da erkeklerin bu farklılıklarını bizim istediğimiz kadar toplu olmamalarını ya da konuşmaya bu kadar istekli olmamalarını kabul edebilirsek o zaman daha iyi bir şekilde yaklaşabiliriz. Ve pratik olarak da şunları yaptığınızda o zaman eşiniz bu konuda ilişki konusundaki farklılıklarda anlayışlı olduğunuzu hissedecektir. Eşinizin yaptığı aktiviteleri ve izlediği şeyleri izlemeye ara sıra da olsa katıldığınızda, eşinizle omuz omuza yaptığınız şeyler esnasında onun size açılmasını ve konuşmasını sağladığınızda, ancak tabii ki bir şey izlerken sorunlar, meseleler hakkında konuşmak değil de daha basit günlük konulardan bahsediyorum. Ve ara sıra erkek arkadaşlarıyla buluşup bir şey yapmasını kınamadığınızda ya da bu konuda onu suçlamadığınızda ilişki kurmaktaki farklılıklara saygı gösterdiğinizde de hissedecektir.
4: Tanrı da aslında evliliği kendi tasarımı olan kutsal bir birliktelik olarak yarattı. Eşler arasında sevgi ve anlayış, Tanrı'nın kilisesine olan sevgisinin bir yansıması net bir şekilde görebiliyoruz. Bu yüzden İsa Mesih'in kiliseye olan fedakarlığı, eşlerin birbirine olan bağlılığı, fedakarlığı gerçekten bu konuda büyük bir örnek. Ve bu doğru bir ilişki için bence püf nokta, iyi bir nokta.
5: Evet, ihtiyaçlarımızı anlamak ve bu anlamda fedakar olmak ve anlayışlı olmak gerçekten çok önemli.
4: Bir diğer konu da aslında cinsellik büyük bir yer tutuyor evlilik içerisinde. Kritik bir yer tutuyor. Hem de duygusal ve cinsel ihtiyaçlarının anlamaları, ilişkileri de güçlendirebiliyor. Bu noktada neler var aslında? Hem bakış açımız, yanlış olan bakış açımız nedir? Doğru olanlar nedir? Nasıl ele alabiliriz?
5: Aslında pek çok çift anlaşamamaktan şikayet edebilir. Ve bu anlaşmazlıkların sebebi son iki programdır paylaştığımız ihtiyaçların karşılanmamasından kaynaklanabileceği gibi cinsellik konusu da olabiliyor. Aslında birbirimizin diğer ihtiyaçlarını fark etmediğimizde veya karşılamadığımızda genelde özellikle erkek için büyük bir ihtiyaç olan cinsellik de olumsuz yönde etkileniyor ve karşılanmıyor. Cinselliğin sorun olması aslında şöyle, kadın sevgi ihtiyacını alamadığı zaman, bu dokunuşlar olmadığı zaman kadın için cinsel ilişki çok zor. Erkek için bunlar olmadan da cinsel ilişki olabilir. Ama kadının cinsel dokunuşlar olmadan yakınlık ve şefkat istemesinde, erkeğin ise cinsellik olmadan şefkat anlarına fazla

0: karşılanmadığında aslında bir yerlerde patlak veriyor. Buna da öyle bakabiliriz. Erkek için seks ve kadın için sevgi iki yönlü bir yoldur aslında. Hı hı. Koca eşinin bedenine erişmek için nasıl onun ruhuna hizmet etmesi ya da ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyorsa, kadın da kocasının ruhuna erişmek için onun bedenine hizmet edebilir diyebiliriz. Yani tabii ki bunlar kısa örnekler ama asıl önemli olan şey, yani cinsellik evlilik içerisinde çok önemli bir yeri var. Çünkü evliliği diğer ilişkilerden, arkadaş ilişkilerinden, aile ilişkilerinden ya da yakın arkadaş ilişkilerinden ayıran en önemli unsurdur aslında. Hı hı. Onun için diğer ihtiyaçlar karşılanmadığında bu en önemli unsur da çok ciddi şekilde zarar görüyor, sekteye uğruyor. Ve bu da çiftlerin arasındaki ilişkiye çok zarar verebilen bir noktaya getirebiliyor maalesef.
1: Evet, aslında bazen kadınlar bunu bir ceza yolu olarak da kullanabiliyorlar. Bu konuda ne söylemek istersiniz? Nasıl bir yaklaşım gerekiyor?
0: Evet, kesinlikle bunu bir ceza yöntemi olarak kullanmamak gerekiyor. Eğer hala çözemediğimiz şeyler varsa, iyi bir yüreğe sahip olarak, karşılıklı çiftler olarak gerçekten birbirimizin ihtiyacını bilmek, dinlemek, anlamak bu anlamda çok önemli. Tamam, sürekli devam eden şeyler varsa oturup tekrar konuşulabilir. Yani burada zorlanıyorum. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığı için, bu duygusal ihtiyaçlarım gerçekten cinsel olarak birlikte olmak konusunda zorlanıyorum gibi bunu açık açık dile getirebiliriz aslında eşlerimize. Ve iki tarafta da iyi niyetliyse bunu anlayacaktır ve çözümlemeye bunu sekteye uğratan, cinsel ilişkiyi sekteye uğratan ne varsa gerçekten buna odaklanmak lazım. Bunu çözüme ulaştırmak lazım. Ama dediğim gibi her iki tarafında iyi niyetli olduğunu farz ederek bunu söylüyoruz. Yani kadın da, yani kötü niyetliyse her istediğini yaptırmak için de bunu kullanabilir. Bu da doğru değil tabii ki. Bu söylediğimiz her şey, bu programlar boyunca bütün konuştuğumuz bu ihtiyaçlar olsun, birlikte konuşabilmek olsun. Yani iyi bir yürek tutumu çerçevesi içerisinde. Ama tabii ki burada farklı şeyler varsa, bazı şeyleri kullanma alışkanlığı varsa bu da doğru değil tabii ki. Hı-hı. Onun için bir sorun varsa herhangi bir konuda bu tekrar düzgün bir şekilde, doğru bir zamanda, doğru kelimelerle dile getirilerek çözümlenebilir ki öyle ki evlilik için, evlilik ilişkisi için çok önemli olan cinsel ilişkinin sağlığı sekteye uğramasın. Kadınlar da buna şöyle de bakmalı gerçekten. Evet, bu evlilik için çok önemli ama aynı zamanda benim eşim için çok önemli. O zaman ben de bu konuya öyle bakmalıyım ve bunu engelleyen ne varsa yüreğime bakmalıyım. Eğer bir sorun varsa eşimle konuşmalıyım diye öyle bir tutum takınmalı. Bir benzetme yapacak olursak, yani bu neden bu şekilde? Bir kadının konuşarak, duygusal olarak rahatlamaya ihtiyacı vardır ve bu ihtiyacı karşılandığında da sevildiğini hisseder demiştik. Kadın birlikte geçirilen kaliteli zamanları önemser. Bir erkek konuşmayı ve dinlemeyi reddettiğinde bu onun için, yani kadın için erkeğin onu sevmediğini ve ihtiyaçlarını önemsemediğini sembolize eder aslında. Ya da kadın cinsellik olmadan kocasının sıcak bir sarılmasını, eşinin ona yardım etmesini ve düşünceli olmasını ister. O anlamda gerçekten kadının bu ihtiyaçları karşılandığında o zaman cinsel olarak birlikte olmak istememesi zaten pek mümkün olmayacak diye düşünüyorum. Kocanın da cinsel yakınlık yoluyla fiziksel rahatlama ihtiyacı vardır. Bir eş, yani kadın eş de bunu reddettiğinde veya karşılanmamış ihtiyaçlarını istinaden ceza olarak kullandığında bu erkek için karısı tarafından önemsenmediğini, ona ve ihtiyaçlarına saygı duyulmadığını simgeler aslında. Yani bunu bir ceza yöntemi olarak kullanmamalıyız kesinlikle. 1. Korintliler 7. bölümde de aslında şöyle diyor: geçici bir süre için anlaşıp kendinizi duaya vermekten başka bir nedenle birbirinizi mahrum etmeyin. Sonra yine birleşin ki kendinizi denetleyemediğiniz için şeytan sizi ayartmasın. Burada birçok ayartı olabilir tabii ki. Bunlardan bir tanesi de pornografidir, sanal şeyler. Yani günümüzde maalesef her şey elimizin altında ve o zaman çok erkekten biliyoruz ki bunu izleyerek bu ihtiyacını karşılıyor olabilirler. Bu da olmasın. Kadınlar olarak da bu konuda

0: kadınların da gerçekten hikmetli olması lazım ve kocalarının iyiliğini isteyen bir tavırda olması lazım.
1: Evet. Aslında cinsellik konusu toplumumuzda birçok kişi tarafından ayıplanacakmış bir durummuş gibi de bakılıyor ama kutsal kitaba baktığımızda öyle olmadığını görüyoruz. Çünkü cinsellik ayıplanacak ya da günah diyebileceğimiz bir durum değil. Aslında cinselliğin evlilik kurumu içerisinde olması da gerekiyor. Çünkü bu durum insanı hem zinaya karşı hem de sizin dediğiniz gibi pornografiye karşı aslında koruyan da bir durum, uzak tutan da bir durum. Onun için evlilik kurumu içerisinde bu gayet olması gereken önemli bir durum diye bakıyoruz.
0: Evet ve pratik olarak tekrar söylüyorum, yani bu noktaya varmadan erkek ve kadın yaratılışından kaynaklanan ihtiyaçları bilmek, bunların karşımızdaki kişi için karşılanmasının için elimizden geleni yapmak ve fedakar olmak çok çok önemli. Ve cinsellik konusunda da pratik olarak kadınlar neler yapabilirler? Kocanıza cinsel olarak daha sık karşılık verdiğinizde ve gerekiyorsa başlatma girişiminde bulunduğunuzda, sizin duygusal yolla rahatlama ihtiyacınız olduğu gibi kocanızın da cinsel rahatlamaya ihtiyacı olduğunu anladığınızda ve hatırladığınızda ve onu seksten mahrum bırakarak sözlü olarak size açılmasını sağlamaya çalışmadığınızda, yani ceza yöntemi olarak kullanmadığınızda, eşiniz onun cinsel yakınlık arzusunu anladığınızı hissedecektir.
1: Tabii ki bütün program boyunca erkeğin ihtiyacı olan içgörü, ilişki ve cinsellik konularını konuştuk. Öncesinde de konuşmuştuk programımızda. Evlilik ilişkisi çok önemli gerçekten. Tanrı'nın gözünde de çok değerli. Bu yüzden karı ve koca da evliliğe değer vermeli bu anlamda. İsa Mesih imanlarının da Tanrı ile olan kişisel ilişkileri de evlilikteki ilişkilerini şekillendiren bir durum olduğunu görüyoruz. Çünkü Tanrı'ya yaklaştıkça yüreğimizi, eksiklerimizi, hatalarımızı, iyi ya da kötü olanı görebiliyoruz. Bu da bir farkındalık oluşturuyor bizlerde. Ve bu bakış açısıyla aslında bakmayı öğreniyoruz. Yani evliliğimizde ya da hayatımızda en iyisini istiyorsak, o zaman Tanrı'nın bizim için ne istediğini bilmek, Tanrı'nın neyi hoşnut edecek onu bilmek gerekiyor ve ona göre hareket etmek gerekiyor. Hı
0: hı. Onun bakış açısını anlamak aslında, hı hı. Tanrı'nın bakış açısını anlamak çok önemli diye düşünüyorum.
1: Evet. Programımızın sonuna geldik. Çok keyifliydi gerçekten, çok bilgilendiriciydi. Eminim bizi dinleyen dinleyicilerimiz de bereket almıştır bundan. Soru ve görüşleriniz varsa program boyunca dinledikleriniz arasında konuyla ilgili soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Ve bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Herkese esenlik olsun diliyoruz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa Kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız ve öğreneceğiz. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Yuhanna 10:30 ayetleri üzerinde konuşacağız. Bu ayetlerde ben ve baba biriz diyor İsa Mesih. Bunun üzerine konuşacağız ve İsa Mesih'in aslında kimliğini daha iyi anlamaya çalışacağız. Aslında burada Mesih bize ne anlatıyor sorusuyla başlamak istiyorum ben pastörüm.
1: İsa Mesih ben ve baba biriz dediğinde baba olarak seslendiği Tanrı ile aynı öze sahip olduğunu söylüyor. Oğul olarak kelam olduğunu ifade ediyor. Onunla hep birlikte varım diyor. Ondan ayrı kalmadım diyor. Birlikte varız diyor. Yani İsa Mesih ben ve baba biriz dediğinde bunları söylemeye çalışıyor. Baba oğul ve oğul, yani kelam olarak oğul, özde birdir. Ve İsa'nın bu sözlerini söylediğinde Yahudi yetkililer taşlamak istediler. Çünkü ben ve baba biriz demek, ben Tanrı'yım demek. Yani ben Yahve'yim diyor eski antlaşmadaki ifadesiyle, ben benim diyor. Ve İsa'nın sözlerini Tanrı'ya küfür olarak kabul ettiler. Ve daha sonra ve buna bağlı olarak da onu öldürmek istediler. Şimdi birkaç ayet okumak istiyorum. O sırada Yeruşalim'de tapınağın açılışını anma bayramı kutlanıyordu. Mevsim kıştı. İsa tapınağın avlusunda Süleyman'ın eyvanında yürüyordu. Yahudi yetkililer onun çevresini sararak bizi daha ne kadar kuşkuda bırakacaksın dediler. Eğer Mesih isen bize açıkça söyle. Yani Mesih'i bekliyorlar.
0: Evet.
1: Onlar da Mesih'i arıyorlar, yaptıklarını görüyorlar. Olağanüstü işler yapıyor, mucizeler yapıyor ve bu yaptığı işler insanın yapamayacağı işler.
0: Evet, yani,
1: ve bunu gördükleri için bir bölümü zaten görüp iman ediyor. İsa da onlara şu karşılığı veriyor. Yani Mesih isen açıkça bize söyle dediklerinde, size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Yani bir trajikomik durum var.
0: Evet.
1: İsa söylüyor ben oyum diyor. Ama iman etmiyorsunuz diyor. Ben zaten söylüyorum diyor. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz. Koyunlarım beni işitir. Ben onları tanırım. Onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya gücü kimseye yetmez. Ben ve baba biriz. Yani İsa'nın yaptığı kudretli işler gösteriyor. Ama yine de diyor iman etmiyorsunuz. Ve yine bu ben ve baba biriz sözü Yuhanna kitabında çok geçiyor. Yuhanna 17. 20-22 ayetlerde şöyle diyor öğrenciler için yaptığı duada. Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Yani elçiler, havarilerin aracılığıyla iman edenler için istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünya da beni seni gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. Yani aslında evet. Bu birlik, yani İsa ve baba birdir ama biz de iman aracılığıyla ne oluyor? Hı hı. Tanrı'yla bir birlikteliğimiz ve birliğimiz oluyor Mesih aracılığıyla. Hı hı.
0: Evet, aslında bu ayetler gerçekten İsa Mesih'in Tanrı olduğunu, Tanrı olduğunu söylediği ayetler. Çünkü bazen insanlar şunu söyleyebiliyor: İsa Mesih İncil'e baktığımızda hiçbir yerde ben Tanrı'yım demedi gibi bir iddiaları var. Ama bu ayete baktığımızda aslında Tanrı olduğunu açıkça söylediğini de görmüş oluyoruz.
1: Evet.
0: Ben şunu sormak istiyorum. Tanrı, ya tabii ki İsa Mesih bir beden alıp dünyaya geldi. Aynı zamanda Tanrı ve tabii ki beden almış haliyle aslında %100 Tanrı, %100 insan. Tanrı ve insan doğası ayrı ayrı mı burada, yoksa birbirine karışmış durumda mı?
1: Yani biz birçok örneğe baktığımız zaman, yani bir karışım görüyoruz ve buna göre de anlamaya çalışıyoruz ama İsa Mesih'teki iki doğa karışmadan ve değişmeden bulunuyor. Hı hı. Ve aynı zamanda bölünmüyor ve ayrılmıyor. Yani hep birlikte var. Yani bu ne olabilir? Ne, bunu nasıl anlayabiliriz? Yani kendi niteliklerini koruyorlar. Bir teklik var ama aynı zamanda İnsan doğası insan doğasıdır, Tanrı doğası Tanrı doğasıdır. Bazen şöyle bir örnek düşünüyorum. Bir bardak suya şeker attığınızda normal şartlarda şeker erir ve bu şekerli su olur. Yani sizin sorduğunuz gibi birbirine karışmış durumda mı? Ama İsa Mesih'teki iki doğa, yani tam insan ve tam Tanrı doğası birbirine karışmıyor. Yani su su olarak kalıyor örnekten hareket edersek. Şeker de şeker olarak kalıyor. Ama aynı zamanda bir birlik oluşturuyorlar. Ve İsa Mesih beden yönünü Meryem'den alıyor. Grekçe bunun et ve kan diyor. Ve et ve kan insanın ölümlü, çürüyen, zayıf durumunu ifade eder. Kutsal kitapta kullanıldığı şekilde. Ama aynı zamanda Mesih'in kelam oluşuna bağlı olarak nedir? Bir tanrısallığı var. Yani Tanrı'dır, Rab'dir, uluiyeti var. Fiziksel babası da yoktur. Üstelik o zaman demek ki fiziksel bir babası olmadığına göre beden alan kelamdır. Luka bölümünde şunu yazıyor. Elizabeth'in hamileliğinin 6. ayında Tanrı Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasr adlı kente Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi diyor. Melek işte konuşuyor ve diyor selam ey sana Tanrı'nın lütfuna erişen kız, Rab seninledir. Ve Meryem şaşırıyor, ne oluyor, ne anlama geliyor, bir melek benimle konuşuyor, yani öyle düşünüyor, anlamaya çalışıyor. Sen diyor Tanrı'nın lütfuna eriştin, bak gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. Yani o büyük olacak, kendisinin yüceler yücesinin soyu üzerinde egemenlik kurulacak, egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Yani normal bir çocuğun doğmayacağından söz ediyor.
0: Evet.
1: Yani egemenliğinin sonu gelmeyecektir dediği zaman, yani yeryüzünde egemenliğinin sonu gelmeyen hiçbir insan yok.
0: Evet, herkes öldü çünkü bütün peygamberler dahil.
1: İnsan. Ve Meryem de soruyor, ya bu nasıl olur, yani ben erkeğe varmadım ki. Ve melek şöyle diyor, kutsal ruh senin üzerine gelecek, yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olan kutsal, Tanrı oğlu, doğacak olana kutsal, Tanrı oğlu denecek diyor. İşte o zaman biz bunu anlıyoruz ki, yani İsa Mesih'in hem insan doğası, aslında daha varoluşundan beden almadan önceden tasarlanan bir olaydır. Ve bu da kutsal ruh aracılığıyla, Tanrı'nın ruhu aracılığıyla gerçekleşmiştir. Ve insan yönünü Meryem'den, işte Tanrı yönünde nedir? Kelam oluşundan almaktadır.
0: Evet. Tabii bu noktada yani İsa Mesih hem insan hem de Tanrı nasıl olabilir sorusu oluyor. Bunu anlamak gerçekten güç. Hem Tanrı hem insan olması gerçekten anlaşılması biraz zor bir durum. Bu nasıl olabiliyor tam olarak? Çünkü bunu biraz açabilirsek insanların anlaması açısından daha iyi olacaktır.
1: Mantık iyi bir şey. Yani kuşkusuz olarak bizler gerçeği mantık yoluyla, yani akıl yürütme yoluyla anlıyoruz ve açıklamaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda mantık kısıtlıdır. Yani sadece alanına giren konuları değerlendirebilir. Algı, insanın algı alanına giren konularla ilgili konuşabilir. Yani evrene ve yaratılışa baktığımız zaman ancak görebildiğimiz kadarıyla biz evreni ve yaratılışı anlayabiliriz. Hı hı. Yine Tanrı'nın sözüne baktığımız zaman da bize açıkladığı kadar anlayabiliriz. Ama kutsal kitap bütün her detayı vermiyor. Ama evet. Tanrı kendisini açıklıyor. Tanrı kendisini açıklıyor. Kendisinin kim olduğunu söylüyor. Ve o zaman burada iman ön plana çıkıyor. Yani hı hı. Eğer biz Tanrı sözüne iman ediyorsak bu açıklanan gerçekle birlikte yaşamış oluyoruz. Yuhanna 3. bölümde İsa ile Nikodim adlı o dönemin önderi var. Onunla geçen konuşma var. O da anlayamıyor. Yani bir kişinin bir yeniden doğuşu nasıl yaşayacağını, ruhsal gerçeklerin ne olacağını tam olarak bilemiyor. Ve İsa ona şöyle bir örnek kullanıyor. Diyor ki, sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Nikodim, yaşlı bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi diye sordu. İsa şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Yani biz biraz böyle anlıyoruz. İşte bir insan var, insan olmalı. Tanrı, Tanrı olmalı. Bu ikisi bir arada var olamaz. Ve Nikodim de kendi kurtuluşuyla ilgili olarak bunu anlayamıyor. Ve İsa ona bir ruhsal gerçekten söz ediyor. Yeniden doğmalısınız dediğime şaşma. Yel dilediği yerden eser, sesini işitirsin ama nereden gelip nereye gittiğini bilmezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir. Nikodim İsa'ya bunlar nasıl olabilir diye sordu. İsa da ona yanıt verdi. Yani sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde anlamıyor musun? Yani demek ki ruhsal gerçekler anlaşılmıyor. Bu örneği özellikle bunun için koydum. Yani Mesih'in de hem insan hem Tanrı oluşunu bizler anlayamıyoruz. Ama İsa Mesih kendisini tanıttığında Rab olduğunu söylüyor. Ve ilk kilise ilahiyatçılarına da baktığımız zaman onlar da bunu çok bu konu üzerine çok düşündüler. Evet. O zaman onda tam bir insan doğası ve tam bir ruhsal tanrısallık olduğunu söylediler.
0: Evet, tabii ki insan olarak sınırlıyız dediğiniz gibi ve ruhsal konuları tam olarak anlayamıyor olabiliriz. Ama görüyoruz ki aslında Tanrı kendisini bu şekilde bize açıklıyor ve biz buna iman ediyoruz. Çünkü Tanrı'nın kendisini açıkladığı kadarını biz anlayabiliyoruz ve bu bizim yorumumuz değil tabii ki. Tanrı kendisini böyle açıkladığı için biz buna iman ediyoruz. Tabii ki Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yok. O her şeye gücü yetendir. Ve bu şekilde olunabiliyorsa bunu Tanrı tabii ki yapabilecek güçtedir efendim. Aslında şunu da sormak istiyorum ve önemli bir durum. İsa Mesih'in aslında Tanrı olması neden önemli?
1: Öncelikle günahın yargısını kaldırılması için önemlidir. Yani bu yaptığımız konuşmalarda da sık sık söylüyoruz. Tanrı iyiliğiyle ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme. Onu yediğin gün kesinlikle ölürsün dedi. Ama insan yediği için öldü. Ve bunun en büyük kanıtı da bütün insanların ölümlü olmasıdır.
0: Evet.
1: Ve işte İsa Mesih ölümlü insanı ölümsüz yapmak için, yani onun üzerindeki yargıyı kaldırmak için geldi. Ve ancak bunu da Tanrı kaldırabilir. Yani ölümlü bir insan ölümlü bir insana yardımcı olamaz. Bu nedenle kelam beden aldı ve bunu aynı zamanda kendi hizmet ettiği dönemde gösterdi de, yani Çarmıhta ölüm ve dirilişinden önce yaptığı mucizelerle bunu gösterdi. Bir ferşinin iyileştirilmesi olayı var. Yani Kefernaum'da gerçekleşiyor. İsa Mesih orada duruyor, hiç duracak yer yok ve dört kişi ferşli adamı getiriyorlar. Ve hatta damı delip, yani o damdan aşağıya doğru sarkıtıyorlar İsa Mesih'i. Ve İsa Mesih de adamın imanını, yani onları getirenlerin imanını görünce oğlum günahların bağışlandı dedi. Yani düşünebilir misiniz? Yani bir kişi oğlum günahların bağışlandı diyor. Yani bunu kim diyebilir? İsa Mesih dedi. Demek ki İsa Mesih'in Tanrı olması öncelikle günahların bağışlanması için önemlidir. Ve bunu orada olan birçok kişi anlayamadı. Din bilginleri de anlayamadı o dönemde. Hatta içlerinden bu adam neden böyle konuşuyor? Tanrı'ya küfrediyor. Tanrı'dan başka günahları kim bağışlayabilir diyor. Yani evet. Bunu biliyorlar.
0: Evet, Tanrı'dan başka kimse bağışlamaz günahları evet. diye. Evet.
1: Tanrı'dan başka kimse bağışlayamaz. Bunu biliyorlar. Ama onu söylediği zaman onu gerçek kimliğiyle, İsa Mesih'in İncil'de anlatıldığı kimliğiyle, bugünkü anlamıyla tanımıyorlar. Ve o zaman akıllarından geçeni ruhunda sezen İsa, aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz dedi. Hangisi daha kolay, felçliğe günahların bağışlandı demek mi, yoksa kalk şirteni topla yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye, ve sonra felçliğe sana söylüyorum kalk şirteni topla ve evine git dedi. Adam kalktı, hemen şirtesini topladı, hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşa kalmıştı. Tanrı'yı övüyorlardı. Böylesini hiç görmemiştik diyorlardı.
0: Evet. Aslında tabii ki İsa Mesih'in günahların bağışlandı demesi, sadece günahları bağışlayan Tanrı olması çok önemli bir konu. Ama şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra bu konuya tekrar devam edelim.

Hangi psikolojik unsurlar bizi insan yapar? İnsan olmanın en temel nitelikleri nelerdir? Antropoloji, yani insan bilimi, bunun gibi soruları cevaplamaya çalışır. Radyo Maranata'nın Kültürel Antropoloji programında bütün insan topluluklarının

0: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
2: Maranata.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Tekrar kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Bugün Yuhanna 10:30 ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Ben ve Baba biriz diyor İsa Mesih. Yuhanna 10:30 ayetlerinde. Ve biz birinci bölümde aslında İsa Mesih'in ben ve Baba biriz derken aslında Tanrı ile aynı öze sahip olduğundan bahsettiği üzerinde konuştuk. Beden aldığından ve %100 insan, %100 Tanrı olduğundan hem insan doğası hem de tanrısal doğaya sahip olduğu üzerinde konuştuk. Ve aslında bu nasıl olur diye sorabilen kişiler vardır tabii ki ama bunun için Tanrı'nın her şeyi yapabilecek güce sahip olduğu üzerinde de durduk. Son olarak İsa Mesih'in Tanrı olması neden bu kadar önemli diye konuşuyorduk pastörüm. Siz günahları bağışlama yetkisine sahip olması açısından önemli dediniz. Yarım kaldı aslında bu sorunun cevabı. Onun için sözü size bırakıyorum devam etmek açısından. Neden İsa Mesih'in Tanrı olması bu kadar önemli bizim için?
1: Evet, yani orada bir mucize gerçekleşmişti. Yani kötürüm olan bir kişi İsa Mesih'in günahların bağışlandı diyerek iyileşmesine tanık olduk. Yani bugün bizler de tanık oluyoruz bu sözleri okuduğumuzda. O dönemde hastalık ya da fiziksel engel günaha bağlandığından İsa Mesih fiziksel bir engelliği iyileştirdiğinde günahların bağışlandı diyor. Yani aynı zamanda orada bulunan kalabalığa verdiği mesaj, yani siz bu adamı günahlı görüyorsunuz. Hatta yürüyemeyecek bir durumda. İşte onu getiriyorlar benim önüme ve ben onun günahlarını bağışlıyorum diyor. Yani kendi tanrısallığını ilan ediyor. Yaptığı iş de onun Tanrı olduğunu gösteriyor. Yine az önce Nikodim'le ilgili bir örnek kullanmıştım. Yeniden doğuşla ilgili olarak. Yani Mesih nasıl hem insan hem Tanrı olabilir sorusuna bazı cevaplar bulabiliriz bu örnekte. Bu örnekten sonra aslında bazı cevaplar bulabiliriz. Ve İsa Mesih bunları anlattıktan sonra oradaki herkese müjdenin, yani kurtuluş müjdesinin ne olduğunu açıklıyor. Ve diyor ki kendisiyle işte orada bulunanlara bir tanıklık veriyor. Sana doğrusunu söyleyeyim. Biz bildiğimizi söylüyoruz, gördüğümüze tanıklık ediyoruz. Sizler ise bizim tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz. Sizlere yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsanız gökle ilgili şeyleri söylediğime nasıl inanacaksınız? Evet. Yani İsa kendi tanıklığını veriyor. Gökten inmiş olan insanoğlundan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Yani siz bana bakıyorsanız, bu anlattıklarıma inanıyorsanız, iman aracılığıyla yeniden doğuşu anlayıp anlıyorsanız o zaman iman edeceksiniz diyor. Ve Kutsal Kitap'ta çok önemli ayetlerden birkaç tanesi karşımıza çıkıyor burada. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz, iman etmeyense zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Ve yargı da şudur diye devam ediyor. Dünyaya ışık geldi ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Evet. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Yani kötülükte kalmak istiyorlardı. Ve böylece biz bu bölümden şunu anlıyoruz ki, yani özellikle sizin sorduğunuz Tanrı olması neden bu kadar önemli sorusuna bağlı olarak bu bölümden şunu anlıyoruz ki, İsa Mesih Tanrı olmasaydı ölümlü insanlara hayat veremezdi.

0: günahlarını bağışlayamazdı. Onların günahlarını çarmıhta üstlenemezdi. Çünkü hiç kimse bir başka insanın günahını üstlenemez. Evet. Yani borcunu belki üstlenebilir ama günahını üstlenemez.
1: Evet, aslında tabii ki biz günahkarız ve Tanrı'nın tasarısı İsa Mesih'te gerçekleşti bizim kurtuluşumuz için. İsa Mesih'in kefaretimizi ödemiş olduğunu görüyoruz. İsa Mesih tanrısal öze sahip olmasaydı tabii ki bizler de günahlarımızın içerisinde hala yaşıyor ve kurtuluş umudu olmadan sonsuza dek Tanrı'dan uzak olarak ölmüş olacaktık. Ama şimdi bir umudumuz var tabii ki Tanrı ile birlikte. Çünkü o bizim kurtuluşumuzu sağladı ve ona iman ederek aslında kendi çabalarımızla değil, iyiliklerimizle ya da sevaplarımızla kurtulamayacağımızı görüyoruz. Çünkü iyi bir şey de çıkmıyor bizden. Sadece iman yoluyla, Tanrı'nın bu lütfuyla kurtulabileceğimizi görüyoruz. Şunu sormak istiyorum ben aslında. Çünkü İsa Mesih baba ve ben yani biriz diyor. İsa Mesih çarmıha tabii ki gerildi ve gerçekten öldü, gömüldü ve dirildiğini de görüyoruz. İsa ve baba bir ise çarmıhta baba mı, baba da mı ölmüş oluyor?
0: Evet, bu da bilinen bir soru. Yine bu yaptığımız seride bir parça bu konuyla da ilgili konuşmuştuk. Yani günümüzde de bazı kişiler hani Hristiyanlarla alay etmek isterse ya da kutsal kitapla alay etmek isterse, evet diyor Tanrı öldü diyor. Yani özellikle inançsız olan arkadaşlarımız ya da hatta inançlı olanlar bile yani Tanrı ölür mü diye düşünüyor. Neden? Çünkü yine bu konuşma içerisinde söylediğimiz gibi yani dünyasal olarak düşünüyor. Baktıklarına göre bir mantık yürütüyor ama ruhsal olan Tanrı'nın tasarılarını anlayamıyor. Şimdi Mesih'te iki doğa var. Yani bunu söyledik ve hem insan doğası tam insan yani bunu Meryem'den alıyor. Hem de tanrısal doğa ulihi yönünde nedir? Kelam oluşundan alıyor. Ve İsa Mesih çarmıhta öldüğü zaman daha önce mezmurlarda Zebur kitabında kullanılan bir sözü söylüyor. Tanrım Tanrım neden beni terk ettin? Yani bu sözü söylediğinde terk edilmenin nedenli bir acı olay olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Bunu ne kadar derinden hissettiğini ifade etmeye çalışıyor. Davut peygamber de Mesih'in çekeceği acıyı gördüğü için Tanrım Tanrım beni neden terk ettin? Niçin bana yardım etmekten, haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun? Ey Tanrım gündüz sesleniyorum yanıt vermiyorsun. Gece sesleniyorum yine rahat yok bana diyor. Yani bunu söylediğinde de bunun tarihsel anlamı sebepsiz yere düşmanların hedefi olan Davut peygamber Tanrı'nı onu düşmanlarından kurtarmasını bekler. Acılar içinde ettiği bu duada bu sözleri kullanır. Ama İsa da kendisi için kullanıyor çarmıhta. Ama Tanrı onu terk etmiyor aslında. Ne kadar derinden bir acı çekti ve Tanrı ölmedi. Ama İnsan yönüyle tam olarak öldü. Neden? Çünkü günahın yargısının yerine gelmesi için insanın tam ölmesi lazımdı. Hatta yaratılışta Adem ve Havva'ya baktığımız zaman onlar itaatsizlik edip iyiliği ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yediklerinde ruhsal olarak hemen öldüler. Evet. Fiziksel olarak da hemen ölmeleri gerekiyordu. Ama Tanrı merhamet ettiği için yaşamın ne olduğunu göstermek için fiziksel olarak yaşamalarına bir süre daha izin verdi. Ve bugün biz de eğer yaşıyorsak aslında biz de ölümü hak ettik hemen ölmeliyiz. Ama yaşadığımız için yaşamın ne olduğunu birazcık anlayabiliriz diye düşünüyorum.
1: Evet, tabii ki bu yaşam içerisinde o gerçeği bulmak için de bir şansımız var her zaman. Ve bu gerçeğe ulaşma şansı veriyor Tanrı bize. Ve bu gerçek İsa Mesih'in ta kendisidir.
0: Evet, yani kısacası Baba Tanrı ve Oğul Tanrı hep birlikte vardır ve var oldular.
1: Evet, şu noktada belki şu akla gelebilir diye düşünüyorum. Ben ve baba biriz ifadesinde ilahlık anlamında değil de hedef, amaç, düşünce, birlik anlamında kullanıyor olamaz mı?
0: Yani hem Tanrı ile bir birlik var yani birlikte olduklarını söylüyor ama aynı zamanda çok önemli bir konu var. Ayrı kişilikte var oluyorlar ve roller de ayrı. Yani bu eğer ayrı kişiliklerde olmazlarsa yine biz Tanrı'yı tam olarak açıklayamıyoruz. Yani babanın ayrı bir kimliği ve kişiliği var. Kelam olan oğlun ayrı bir kimliği ve kişiliği var. Ve kutsal ruhun ayrı bir kimliği ve kişiliği var. Bunu böyle kabul etmeliyiz diye düşünüyorum.
1: Evet, aslında daha önce de söylediğimiz gibi bu durumu anlamak zor. Ama Tanrı kendisini bu şekilde bize açıklıyor. Bunu kutsal kitaptan yine onun kendi sözlerinde görebiliyoruz. Tevrat, Zebur ve İncil'e baktığımızda Tanrı'nın kendisini bu şekilde açıkladığını görebiliyoruz.
0: Evet, doğru. Yani ve bu şekilde açıklanması da aslında iman yoluyla gerçekleşiyor. Yani biz iman etmiyorsak, yani bu sözleri Tanrı sözü olarak kabul etmiyorsak, o zaman o dönemde Yahudiler, İsa Mesih ile konuşan Yahudiler gibi oluyoruz. Yine İsa Mesih'i reddetmiş oluyoruz. Yine bir yerde şöyle diyor: Tanrı kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal yazıda geçerliğini yitirmez. Yani baba beni kendisine ayırıp dünyaya gönderdi. Öyleyse Tanrı'nın oğluyum dediğim için bana nasıl küfrediyorsunuz dersiniz. Yani İsa Mesih bunu çok açık bir şekilde söylüyor. İman etmeleri için söylüyor.
1: Evet. Halkın durumu aslında o zamanki durumunu da merak ediyorum. Çünkü açıkça kendisinin Tanrı olduğunu söylüyor İsa Mesih. Halkın tepkisi ne oluyor bu sözler üzerine?
0: Aslında iki grup var. Yani bir grup öldürmek istiyor. Yani onu taşlamak istiyor yasaya dayanarak. Çünkü Tanrı'ya eşit olduğunu söylüyor. Tanrı olduğunu söylüyor ve bunu küfür olarak kabul ediyor. Ama bazıları da var, iman ediyorlar. Hatta son ayette şöyle diyor: birçokları, yani bu sözleri dinleyen oradaki birçok kişi, Yahya hiç mucize yapmadı ama bu adam için söylediklerin hepsi doğru çıktı diyerek İsa'ya geldiler ve orada birçokları ona iman etti. Yani iki grup insan var: reddedenler ve aynı zamanda onun sözlerini gerçek olarak kabul edip iman edenler var.
1: Evet, aslında günümüzde de aynı, reddedenler ve kabul edenler aynı şekilde devam ediyor. Görüyoruz
0: doğru.
1: Ki.
0: Ve hatta şunu söyleyebilirim, yani daha çok araştırmak istiyorlarsa yani internetten araştırabilirler, bir Protestan kilisesine gidebilirler, Radyo Maranata'ya yazabilirler bu konuda daha çok bilgi nasıl edinebilirim diye. Kaynaklara ulaşmak mümkün, ama yine de konu, okuduğuna inanıyor musun? Yani İncil'i okuduğunda İsa Mesih'in bu sözlerine inanıyor musun, iman ediyor musun noktasında düğümleniyor yani.
1: Evet, tabii ki insanın neye inandığını ve neye inanmadığını, neyi kabul ettiğini ve neyi reddettiğini bilmek açısından İncil'i okuması gerekiyor tabii ki. Eminim Protestan kiliselerine gittiğinde de yardımcı olacaklardır. Kendilerine bir İncil temin edebilirler oradan ve soruları varsa sorabilirler. Tabii ki yardımcı olacaklardır. Ve aslında en çok kafasına takılan şey, tek bir Tanrı'ya inandığınızı söylüyorsunuz ama hem baba, hem oğul, hem kutsal ruha Tanrı diyorsunuz. O zaman üç Tanrı olmuyor mu kısmı oluyor. Bunu biraz daha açarsak belki insanlar daha iyi anlayabilir. Çünkü daha çok bu noktaya takılıyorlar.
0: Evet, kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı'nın tek olduğunu çok yerde yazıyor. Hatta İsa Mesih de diyor, yani tek Tanrı'ya inanıyorsunuz, iyi yapıyorsunuz. Yani Tanrı'nın tekliği konusu kutsal kitapta tartışılan bir konu değil.
1: Evet.
0: Ama bizim anlayamadığımız ya da anlamakta zorlandığımız konu, tek olan Tanrı'nın üç kişilikte kendini nasıl açıkladığı konusu oluyor. Biz üç Tanrı'ya inanmıyoruz kesinlikle. Tek Tanrı'ya inanıyoruz.
1: Evet.
0: Ancak bu tek Tanrı kendini yaratılışta üç kişilikte gösteriyor ve bir teklik oluşturuyor. Ve buna yine ilk kilise ilahiyatçıları, yani görünmeyen öz demişler ve baba olarak adlandırmışlar. Kelama oğul olarak adlandırmışlar ve ruha da kutsal ruh olarak adlandırmışlar. Ve bu üçü de hep birlikte bir arada bulunan, var olan, birbirine karışmayan, bölünmeyen bir varlık olarak bulunduklarını açıklamaya çalıştılar. Şimdi tarihte bir de şu da var: bazı Hristiyanlardan ayrılan tarikatlar var. Onlar da diyorlar Tanrı üçtür diyorlar. Yani o da dayalı da işte bu bir kanıt gösteriliyor ama bu bir kanıt olamaz. Yani zaten İncil'i gerçek anlamıyla yorumlamayan kişiler var. Ama biz İncil'i okuduğumuzda, yani kutsal kitabı Tevrat'ı okuduğumuzda, Tanrı tektir. Ve bu tek Tanrı bize kendisini üç kişilikte açıklıyor. Aynı öze sahip üç kişilikte açıklıyor.
1: Evet, tabii ki Tanrı beni bütün yüreğinizde aradığınızda bulabileceksiniz de diyor. Onun için belki İsa Mesih'i daha yakından tanımak isteyen insanlar vardır dinleyicilerimizin arasında. Belki Tanrı'yı daha yakından tanımak isteyen ve bu gerçeği daha iyi kavramak isteyen kişiler de olacaktır. Onlar için aslında ne söylemek istersiniz? Programımızın da sonuna geliyoruz. Çünkü İsa Mesih ben ve baba biriz diyor ve Tanrı olduğunu açıkça söylüyor. Peygamberlerden daha üstün olduğunu görüyoruz. Onun kurtarışını görebiliyoruz. Merhametini, sevgisini görebiliyoruz. Ve bu sevgiyi tatmak isteyen, bu gerçeği daha yakından tanımak isteyen insanlar için birkaç kelime almak istiyorum sizden.
0: Evet. Yani özetlersek tek Tanrı var. Şöyle de bir soru sorabiliriz. Üç ne var? Tek ne var? Yani üç tane kişilik ve tek ne var? Ve bu da baba, görünmeyen öz tasarlar. Oğul, beden alan kelam kurtarıcıdır. Kutsal ruh, yaratılışta işleyen ve etkin olan varlıktır. Baba, oğlu gönderdi ki insanları kurtarsın. Neden? Ölümden, günahlarından kurtarsın diye gönderdi. İsa Mesih göğe yükseldi ve kutsal ruh şimdi etkindir ve o da bizim kurtuluşumuzda etkindir. Ve biz bu Tanrı sözüne iman ediyorsak, onu kabul ediyorsak iman etmeliyiz. Ben de Tanrı'yla ilgili olarak yani son birkaç ayet okumak istiyorum. İsa Mesih diyor, Tanrı ruhtur, ona tapınanlar ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. O zaman demek ki bir kişi Tanrı'yı kabul ediyorsa ona ruhta ve gerçekte tapınması gerekiyor. Üçlü birlik, üç Tanrı demek değildir. Hristiyanlar tek Tanrı'ya inanırlar.
1: Evet, bugün Yuhanna 10:30 ayetleri üzerinde konuştuk. Ben ve baba biriz ayetleri üzerinde ve İsa Mesih'in açıkça kendisinin Tanrı olduğunu söylediği ayetler üzerinde konuştuk. Keyifli bir sohbetti ama zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size İsmail Bey ve bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz ve bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmek isterseniz bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Programımızda zengin kültür ve medeniyetleri barındırmış olan Anadolu topraklarında Hristiyanlık inancının nasıl tarih boyunca büyüyüp yayıldığına birlikte bakacağız. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnan Konutkan. Hoş geldiniz Behnan Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. İyiyim. Yani bu stüdyoya her geldiğimde sevinçliyim. Ne yapacağımı bilemiyorum ama güzel oluyor.
0: Evet, biz de burada olduğunuz için sevinçliyiz. Çok güzel konular konuşacağız. Bugün de Protestanlığın Anadolu'ya gelişi üzerinde duracağız. Öncelikli olarak Protestanlık nedir diye kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Gayet tabii, gayet tabii. Şimdi yani tarihe göre Hristiyanlık içinde birkaç mezhep vardır işte. Ortodoks, Katolik ve Protestan. Aslında Ortodoks anlamı temel demektir. Yani temel öğretiler üzerinde. Katolik Kilisesi evrenseldir. Yani Katolik Kilisesi'nde milliyet yoktur, köken yoktur. Her ulustandır. Ortodokslar genellikle milli kiliseler alır. Mesela bak diyorsun Ermeni Ortodoks değil miyim? Ya da Süryani ya da Rum Ortodoks. Şimdi geldik bir ortaçağ boyunca kiliseler devam ediyor. Ondan sonra ne yazık ki bu dönemde kiliseler artık Rab'bin evi olacağına bir çeşit ticarethane olmuştu. Rab İsa Yuhanna 2'de diyor ki evimi ticaret evi yaptınız. Aldı kamçıyı, dövdü değil mi onları, kovdu. Rab'bin kilisesi yani Rab'bin evi Hristiyanların bir araya geldiği, Tanrı'yı övdüğü, ilahi okuduğu, birbirlerini teşvik ettiği bir yer olmalı. Rab'bin evi kutsal olmalı. Ve kutsal kişiler orada olur. Rab'bin evinde bir eğlence yeri ya da başka bir amaçla olmamalıdır. Şimdi o dönemde Orta Çağ döneminde işte 1500 yıllarında Martin Luther diye bir Alman vardır, başrahip. Birkaç manastırın müdürüydü ve yanında da birkaç kişiler vardı. Geliyorlar, bakıyorlar ki kilisenin, papalığın yaptığı uygulamalar İncil'e uymuyor. Tartıştılar, ne yapalım ne edelim. Martin Luther'i ileri sürdüler. Martin Luther durumu papaya anlatmak istedi. Dinlemediler. Sonra 95 bir tez yazdı. Bir kağıda yazdı ve astı bir kilisenin orada. Örneğin diyor ki Tanrı ile insan arasında kimse giremez. Yok efendim cennete gitmek için sadece iman lazımdır gibi laflar. Ve gerçekten bu büyük bir olay yarattı. Halk okumaya başladı, halk ilgilenmeye başladı. Bu sefer kilise ve o dönemin işte beylikleri, kralları şeye karşı geldiler. Martin Luther'e karşı geldiler. Martin Luther'de birisi onu aldı, bir kaleye götürdü orada. Kaledeyken adamcağız İncil'i çevirdi. Mükemmel bir tercüme şimdiye kadar. Çok güzel bir çeviridir, Almancadır. Ve tabii halk cahil olduğu için yine kavgalar, mavgalar, savaşlar oldu. Tabii yine İncil dışıdır bu. İncil böyle bir şey demiyor. Birbirlerini öldürdüler. Yazık. Ve onları protesto ettiler. Yani Martin Luther ve onun gibi inananları protesto ettiler. Ve bundan ötürü Protestan adı konuldu. Başka bir şey yok.
0: Peki Protestanlık Anadolu'ya nasıl geldi?
1: Evet. Şimdi 1500 yıllarında Protestanlık Avrupa'da yayıldı. Yayılmaya başladı. Protestan yani müjdeci, İncil'li kiliseler kurulmaya başladı. İncil çevrildi falan. Şimdi Chicago'da işte William İlahiyat Okulu'nun öğrencileri bir gün Asya kıtasında yaşayan insanların ruhsal durumunu tartışıyorlar. Ve bakıyorlar ki Asya'da, Afrika'da binlerce insan her gün ölüyor, meşişsiz ölüyor ve cehenneme gidiyor. Ne yaptılar? Bu adamlar toplandılar, dua etmeye başladılar. Uyanış için dua etmeye başladılar. Ve ya Rabbi bizi gönder diye. Ondan sonra bunlar toplanırken aniden yağmur yağdı. Onlar da bir saman yığınına sığındılar. Ve karar verdiler, dua ettiler. Ve söz verdiler, biz okulu bitirince teker teker misyonerlik yapmak için Asya'ya gideceğiz. Ve bu 1820'lerde oldu falan şu bu. Ve oradan misyonerlik başladı.
0: Yani böylece Anadolu'ya aslında...
1: Anadolu'ya nasıl geldiğini de söyleyeyim size.
0: Bu şekilde
1: bu şekilde geldi. Önce Afrika'ya gittiler. Hindistan'a. William Carey diye bir adam 1890'larda Hindistan'a gitti. Sonra bu Samanyolu'ndan insanlar Asya ve Türkiye'ye gelmeye başladılar. Şimdi Hristiyan tarihinde İncil'den başlamak üzere birçok misyonerlik hareket vardır değil mi? Mesela Havariler dönemi. Hı hı. İsa Mesih'e iman eden o 12'ler Havariler dağıldılar değil mi? Gidebildikleri kadar yere gittiler. Müjdeyi yaydılar ve insanlar iman ettiler. Sonra kilise kurucu dönemi vardır. Orada da insanlar anlattılar. Tabii bu zaman hepsi Anadolu'daydı ve Anadolu ve şey tarafı işte Suriye ve İsrail, daha doğrusu Yeruşalim tarafıydı. Sonra Ortaçağ dönemi vardı. Ortaçağ dönemi 1500'e kadar başladı ve karanlık bir çağdı. İncil yalnız Latincedir. Latince dışında başka bir tercüme kabul etmiyorlardı. Daha önce tercümeler yapıldı. William Tyndale diye kilise onu yaktılar. Yalnız zannediyor ki Latince. Halk Latince bilmiyor. Bu sefer papazlar okuyor ve papazlar ne derse onu anlıyorlardı. Sonra reform dönemi başladı. Bu Martin Luther'in var ya, reform dönemi başladı. Reform döneminde İncil basıldı. Ve sağa sola gittiler. Avrupa'nın birçok yerine gittiler. İncil'i yayıldılar. Ve reformcu kiliseler, yani protestan kiliseler kurulmaya başladılar. Ve reform sonrası kiliseler, bugünkü dönem modern misyoneriler. Bu modern misyoner, reform sonraki dönem misyonerler, bu söylediğim ki William okulundan, ilahiyat okulundan mezun olanlar İncil'i alıp geldiler Asya'ya, yani Türkiye'ye geldiler. Ama böyle körü körüne gelmediler. Bunlar imanlı insanlardı, bunlar birikimli insanlardı, bunlar okulu bitirmiş insanlardı, bunlar ilahiyat yapmış doktor insanlardı. Ve gelmeden önce bir rapor hazırlamayı istediler. Onları gönderenler var ya. Şimdi geldiler, bir kısmı Lübnan'a geldi. Lübnan'dan Irak'a, Irak'tan işte Suriye ve Türkiye üzerine, Doğu Türkiye. Bir kısmı da önce Malta, İzmir'e ve İstanbul'a geldiler. Şimdi bir grup gelen misyonerler Anadolu'yu adım adım adım dolaştılar. Gözlemlediler, baktılar. Sonra bir rapor yazdılar. Dediler ki Anadolu'nun her yerinde kiliseler var. Ama ne yazık ki kiliselerde İncil okuyacak, İncil'i anlatacak kimse yoktur. Papazlar cahil. Ve papazlar bilmiyorlar. Ve dediler, Osmanlı'da bir Müslümanın Hristiyan olması zor, ölümdür. Bu nedenle dediği bizim önerimiz şu ki, önce bu kiliselere yaklaşalım. Var olan kiliselere yaklaşalım. Onlara İncil'i verelim. Onlar uyansın. Onlar iman etsin. Kiliselerinde olsun. Ve onlar komşuları olan Müslümanlara daha rahat bir şekilde İncil'i anlatabilirler.
0: Evet.
1: Ama dediler ki bizim asla yeni bir mezhep kurmak, yeni kilise kurmak diye bir amacımız yoktur. Amacımız sadece kiliselere yaklaşmak, onları İncil'e doğru yönlendirmekti. Ve bunu yaptılar gerçekten. Ve ikinci kesim geldi, çok donanımlı insanlar geldi. Önce İzmir'e geldi. İzmir'de çok Rumları vardı. Rumlar vardı. Bilmiyorlardı. Eski klasik Grekçeyi anlamıyorlardı. Bunlar yaklaştılar ve oradaki kilise önderleriyle anlaşarak klasik Grekçe ile o zaman konuşulan modern Grekçe İncil'i çevirdiler. Ve Patriğin de olayı vardır. İyi oldu. Ama 1820'lerden sonra biliyorsun Yunanistan Türkiye'den ayrıldı. Biliyorsun ayrıldı ve sorunlar oldu ve çoğu Rumlar gittiler. Bir ürün vermeden geldiler İstanbul'a. İstanbul'a Ermeni Kilisesi'ne yaklaştılar. Ermeni Kilise Patriği'yle, önderiyle güzel ilişkiler kurdu. Önceki Patrik çok önemsedi. Onlar da klasik olan Ermenice, anlaşılmayan Ermenice'yi yeni harflerle, yeni Ermenice ile. Hatta o dönemin patriği misyonerlerle çok güzel ilişkiler kurdu. Onlara sahip çıktı ve Ermenice anlaşılır bir dille çevrilmesine olanak tanıdı. Hı hı. Hatta Osmanlı, yani Arap alfabesiyle olan Türkçe, Osmanlıcayı da Ermeni alfabesiyle Türkçe'ye, yani Ermeni alfabesiyle Türkçe olarak. Ve halk bastılar, Kitab-ı Mukaddes Hikmeti bastı. Halk bunu görünce gerçekten çok sevindi, yenilendi, canlandı ve güzel oldu.
0: Evet, aslında kiliselere geldiler, var olan kiliselere, ve daha sonrasında orada bir uyanışın gerçekleşmesini istediler. Bunun etkilerini soracağım ama öncesinde misyonerlik nedir? Belki bunu açıklarsak dinleyicilerimiz daha iyi anlayabilirler. Misyonerlik nedir? Toplumumuzda çünkü bununla ilgili bir fikir var. Aslını söylemek lazım.
1: Tabii toplumumuzdaki bununla ilgili fikir son derece yanlış. %100 yanlış bir fikirdir. Misyon, bazen bizim dişleri bakar, misyon şefleri diyor. Misyon bir görevdir, bir hizmettir, değil mi? Hı hı. Yani bu hizmeti yapanlara da İngilizce misyoneri dendi. İsa Mesih bu ilk misyonerlik olayını şunu söyledi. Bakınız Matta 28:16'dan sonra diyor ki İsa 11 İsa Mesih 11 öğrenci Galile'ye İsa'nın kendilerine bildirdiği dağa gittiler. İsa'yı gördükleri zaman ona tapındılar. Ama bazıları koşku için dedi. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Şu buyruğu verdi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna kadar her an sizinle beraberim. İşte İsa Mesih öğrencilerini bu göreve gönderdi. Hı hı. Hristiyan dünyasında buna büyük buyruk, büyük görev diyorlar. Bu misyonerliktir. Misyonerlik herhangi, yalnız Hristiyanlarda değil. İslam misyonerleri var. Komünizm misyonerleri var. Eğer bir düşünceye gidip başkasına aktarıyorsan o misyonerdir, tamam mı? Ama Türkiye'de yanlış anlatıyor. Sanki Batı dinine Türkiye'yi Avrupa, Amerika dinine getirmek isteyen demektir. Yanlış. Biz Hristiyanlığı Avrupa'ya da Amerika'ya da ihraç ettik. İhraç ettik kardeşim. Onlar bizden öğrendiler. Anadolu'dan, yani Hristiyanlığı Anadolu'dan öğrendiler. Hı hı. Biz Amerikalıların, Avrupa'nın dinini getirmiyoruz ki buraya. Bu nedenle Türkiye'deki imanlılar İncil'i anlatırken sıradan anlatıyorlar. Fakat halk bunlara misyoner diyor. Misyoner güzel bir sözcüdür, yani güzel bir kelimedir.
0: Evet, yani ülkeyi bölmek için ya da farklı, hayır, kötü amaçlar için bir misyonerlik değil aslında.
1: Ya hayır kardeşim,
0: az önce
1: hayır,
0: okuduğunuz bunu, gibi bak, ayette de aslında tüm hayır, yaratılışa duyurun diyor.
1: Hayır hayır hayır, bakın kardeşim, bakın anlatayım size. Her bir Hristiyanın önemli görevi budur. Bak, ülkeleri bölmek değil, biz ülkeleri bölmek için çağrılmadık.
0: Evet.
1: Ülkeleri bereketlemek için çağrıldık. Ve bakınız İncil bize ne anlatıyor? Romalılar 13'ten sonra diyor ki herkes baştaki yönetime bağlı olsun. Ben Türkiye'deysem şu andaki benim hükümetime bağlı olmam lazımdır. Eğer biri Çin'deyse Hristiyansa Çin hükümetine. Eğer biri Suriye'deyse Hristiyansa Suriye yönetimine bağlı olmalı. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktu. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştu. Bu nedenle bak, bu nedenle yönetime karşı direnen, yani yönetimi, ülkeyi bölen Tanrı'nın buyruğuna karşı gelmiş olur. Ben nasıl Tanrı'nın buyruğuna karşı gelebilirim? Hristiyanlar nasıl gelebilir? İyilik edenler değil, kötülük edenler yönetimlerden korkmalıdırlar. Yönetimden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi olanı yap, yönetimin övgüsünü kazansın. Çünkü yönetim senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir. Ama kötü olanı yaparsan kork, yönetim kılıcı boş yere taşımıyor. Kötülük yapmanın üzerine Tanrı'nın gazabını salan öç alıcı olarak Tanrı'ya hizmet ediyor. Bunun için bak, yalnız Tanrı'nın gazabı nedeniyle değil, vicdan nedeniyle yönetime bağlı olmak gerekir. Vergi ödemenizin nedeni de budur. Çünkü yöneticiler Tanrı'nın bu amaç için gayretle çalışan hizmetkarlarıdır. Herkese hakkını verin. Vergi hakkı olana vergi, gümrük hakkı olana gümrük, saygı hakkı olana saygı, onur hakkı olana onur verin. biri bu Rab'bin sözüne inanırsa bir Hristiyan nasıl hükümetlere karşı gelir bilici? Yanlıştır. Türkiye'de Cumhuriyet kurulalıdan beri Hristiyanlara karşı bir ön yargı vardı. Ama hamdolsun böyle değiliz. Vicdanımız çok temizdir ve hiçbir zaman bu konuda biz cezalandırılmadık, mahkemeye çıkarılmadık.
0: Evet, tabii ki bizim aslında Hristiyanların söylemiş olduğu şey her insanın günahkar olduğu ama bir kurtuluş yolunun olduğu ve bu kurtuluşun ancak İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul edersek olabileceği ve bu müjdedir. Ve bu müjdeyi iletmek aslında her Hristiyanın misyonudur
1: zaten
0: diyebiliriz.
1: İncil'in anlamı Grekçe evangelion. Anlamı tamamen anlamı iyi haberdir, müjdedir. Ve dediğiniz gibi her günahkar kurtuluşa muhtaç vardır. Mesih günahkarları kurtarmak için geldi. Onları babaya evlatlar edinmek için geldi. Evet. İnsanları yıkmak, savaşmak için değil. Ve bu cümleyle bitireyim. Her bir Hristiyan bulunduğu ülkeye saygılı olmalıdır. Yasalara uymalıdır.
0: Şeyi de sormak istiyorum aslında, misyonerlik az önce okudunuz gerçi, İncil'de yeri kesinlikle vardır diyebiliriz.
1: Her bir Hristiyan aslında bir misyonerdir ama yani Türkiye'deki insanların anladığı gibi değil, sanki casuslu, sanki bir kuvvet değil. Her bir Hristiyan kendi çevresinde bir misyonerdir.
0: Evet, siyasi bir amaç aslında yok, ruhsal anlamda bir amaç.
1: En bir hareketli misyonerler kimdir biliyor musun? Futbolcular. Bir gol attıkları zaman kimi görürlerse heyecanla anlatırlar. O da misyonerliktir.
0: Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor şimdi. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde aslında bir soru sormuştum. Sonra farklı sorular araya girdi ama ona devam edelim istiyorum. Gelen misyonerlerin önce var olan kiliselere aslında yöneldiğini ve orada bir uyanış gerçekleştirmek istediğini konuşmuştuk. Bu kiliseler üzerinde nasıl etkisi oldu bu isteğin? Neler yaşandı? Biraz ondan bahsedebilir misiniz?
1: Gayet tabii gelen bu misyonerler, daha önce de söyledim ki amaçları yeni bir kilise kurmak, yeni bir mezhep kurmak değil. Amaçları gerçekten insanlar uyansın, uyanış olsun ve kiliselerine gitsin. Bu arada basılan kitaplar da insanlar okudu. Aşağı yukarı bu arada İstanbul Ermeni Ortodoks Kilisesi'nin 12 yakın insan, genç bir araya geldiler. Kendilerine devrimci dediler ve kilise yönetimine gittiler. Dediler ki kilisemiz, İncil'e göre kilisemiz İncil'den uzaklaştı. Amacımız İncil'e dönüşüm yapalım. Ve bunu anlatmaya başladılar. Daha önce dediğim gibi ilk patrik çok iyiydi. Sonra da ondan sonra gelen patrik bu kişilere karşı çok sert davrandı. Dinlemedi. Hatta bir aforozname yazdı. Aforozname yani kiliseden kovma. Ve bütün kilisedekilere okundu. Ve bu kişiler artık kiliseye gidemiyor. Bu kişiler akrabaları bile onlarla konuşmuyor. Alışveriş yapamıyor. Çok sıkıntılar yapmaya başladılar. O dönemin İngiliz büyükelçisi Osmanlılara geliyor. Diyor ki burada böyle insanlar vardır. Bunlar kiliseleri onlara sıkıntı veriyorlar. Bunlar İncil'e göredir ve bu durum yani Avrupa'da Protestanlıktır. Onlara bir hak tanıyın. Ve 1850 yılında padişah bir buyruk, bir ferman yayınlıyor. Bundan sonra diyor ki benim cemaatimizde Protestan kilisesi kuruldu ve onlar da millettendir. Yani diğer kiliseler gibi kendi önderlerini atayabilir, kendilerini yürütebilirler şeklinde. Ve ilk kez 20 kişi bir karşı Beyoğlu'nda, yani Pera Palas'ta toplanmaya başladılar. Ve bu sefer zulümler görmeye başladılar. Var ya, o kadar zulümler görmeye başladılar ki sağa sola gittiler. Ama yılmadılar. Ve bu müjdeciler, kendi yani yerel müjdeciler, yerel misyonerler Anadolu'nun birçok yerlerine gittiler. Ve birçok insan olumlu etkilendi. Kiliseden ayrıldı ve yeni bir kilise dönüş yaptı. Ama olumsuz da çok oldu. Çok karşı geldiler gerçekten. Bu yanlıştı.
0: Peki kiliselerde, o ilk geldikleri kiliselerde bölünmeler oldu mu? Ya da kiliseler içerisinde?
1: Bunların amacı bölünmek değildi. Kiliseden kovunca ayrıldılar. Ne yapacaklar? Başka bir yerde toplandılar değil mi? Öyle toplandılar. Sonra Osmanlı yani fermanla Protestanlığı resmi din kabul, resmi mezhep kabul ettikten sonra onlara kiliseler verdi. Nereye verdi? Gedikpaşa verdi. Aynalı Çeşme'de bir kilise verdi 1850 yıllarında. Ve o gün bugün bu kiliseler Protestan olarak devam ediyor.
0: Evet. Aslında Protestanlara yani baktığımız zaman kiliseler var olmaya başlıyor. Tabii ki bir kopuş var var olan kiliselerden. Peki misyonerlik Protestanlıkla birlikte mi başladı yoksa var mıydı zaten?
1: Misyonerlik İsa Mesih zamanından beri başladı. Aslında Mesih'in öğrencileri ya da şagirdleri ve ondan sonra gelenler hepsi misyonerdi. Çünkü İncil'i anlatmaya başladı. Protestanlıkla gelmedi misyonerlik. O zaman onlara müjdeci diyorlardı, biliyorsun. Evangelist diyorlardı. Sonra da yeni çağda, modern çağda onlara misyoner denir. Yani kendi düşüncesini başkasına aktaran, anlatan kişiye misyoner denir. İncil'i başkasına müjdeleyen kişi de misyonerdir. Ama halkımız neden yanlış anlıyor bilmiyorum. Çünkü onların kafasına göre misyoner Batı casusudur, var ya.
0: Evet, bir önyargı var toplumda. Peki misyonerlik suç mu?
1: Evet, önce söyleyeyim, ön yargı vardır, büyük bir ön yargı vardır. Misyonerlik anayasa göre, anayasanın 14. maddesine göre suç değildir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti layık bir ülkedir ve diyor ki herkes kendi inancını yaymaya, herkes kendi inancını benimsemeye, toplanmaya hakkı vardır. Yıllar önce ceza kanunu, Türk ceza kanunu profesörlerinden birisi vardı, meşhur birisi bir kanun yazmıştı. Suç ve cezada kanunu yazmıştı. O kanuna göre

0: Diyor ona göre, yorumuna göre Türkiye'de diyor misyonerlik yapmak suç değildir. Çünkü misyoneler kendi ülkene sadık ol, senin yönetimine dua et, vergini öde, iyi vatandaş ol der. Evet. Suç değil. Ama suç değil yasal aykırı. Şimdi de suç değil. Mesela ben hayatım boyunca 20'den daha fazla tutuldum, yakalandım, polise rapor yazdı, mahkemeye, savcılara gönderdi. Ama hiçbir zaman suç almadım. Hatta bir gün savcılığa gittik, iki polis beni tuttu, bir rapor hazırladı. Tekrar böyle insanı bana getirmeyin. Suç değildir. Ama insanlar bilmediği için suç görüyorlar.
1: Hı hı. Evet, tabii ki ön yargılar da bu noktada etkili. Peki misyonerlerin ne çıkarları var? İnsanların Hristiyan olmalarını istiyorlar. Yani amaç nedir burada?
0: Yani Hristiyan olanların çıkarı nedir?
1: Evet, yani Hristiyanlar Tanrı'nın sözünü duyuruyorlar. Bir şekilde Hristiyan olmalarını istiyorlar. Yani ne çıkarları var?
0: Hiçbir çıkarı yok. Rabbin sözü söyledi diye. Hı hı. Ben yıllardır, 52 yıldır ben her yerde, Türkiye'nin çok yerinde, okullarda, her yerde ben söyledim ama bir çıkarım yok ki. Çıkıyor. Rabbimiz söylüyor ki söyle. Değil mi? Evet. Sözü söyle. Bunun ne çıkarı var? Rabbimize iman etmekten başka ne çıkarı vardır? Bazıları zannediyor ki misyonerle paralarla geliyor. Öyle değil. Doğru değildir. Çıkar sadece Rabbi sevdikleri için, Rabbe uydukları için bu misyonerliği yapıyorlar insanlar.
1: İnsanların kurtuluşu için yani.
0: Tabii.
1: Evet. Aslında gelen misyonerlere de baktığımız zaman nasıl insanlardı onlar? Eğitimli mi, sıradan insanlar mı? Nasıl insanlar geldi?
0: Aslında her şeyden önce bu gelen misyonerlerin hayatlarına baktığım zaman son derece güzel insanlardı. Son derece eğitimliydi. Çoğu da doktor, yani doktora yapmış insanlardı. Hı hı. Ve İsa Mesih'i sevdikleri için, gerçekten müjde için yanıp tutuştukları için Türkiye'ye geldi. Mesela bazıları, mesela William Goodill vardı. Aslında Amerikalıydı ve çok güzel bir insandı. Sonra William Schaeffer vardı. Sonra Elias Rix vardı. Bu adam 22 dil biliyordu. Bu adam gelmiş Grekçe öğrendi, Ermenice öğrendi, Arapça öğrendi ve Türkçe Arap bu dillerde kutsal kitabın çevrilmesine katkıda bulundu. Mesela Cyrus Hamlin vardı. Cyrus Hamlin Robert Koleji'ni kuran adamdı. Hı hı. Şimdiki Türkiye'nin en iyi okulundan. Ve şimdiki Robert Koleji'nin yerinde olan Boğaziçi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ydi. Yani Hristiyanların İlahiyat Fakültesi'ydi. Ama bizimkiler, insanlar bilmiyor bunlara. Ve gerçekten duruşları çok çok iyiydi. Mesela bakın Türkiye'deki bu gelen insanlar, önce geldiler ve bütün insanlar, Türkiye'de birçok insan bunlara şüphelendiler. Ama misyonerler yüksek ahlak standartlarına sahipti. Yaşam tarzları, yaşam biçimleriyle yaptıkları birçok kişiyi etkiledi. Çünkü söyledikleri söz ile yaşadıkları aynı şeydi. Örneğin bir gün bir Ermeni vatandaş bir misyonerle konuşuyor, diyor ki siz çok eğitimlisiniz, çok dil biliyorsunuz, güzelsin, herhalde büyük bir maaş karşılığı geldiniz. Hayır diyor, biz bir maaş için gelmedik dedi falan. Sonra dedi, ha o zaman sen bekliyorsun ki buradan gittikten sonra güzel bir konum. Hayır dedi, sadece Mesih'i sevdiğimiz için, Mesih'i için geldik. Yalnız devlet değil, var olan o zamanki Hristiyan, diyelim ki Ortodoks Hristiyanlar da şüphelendiler. Benden de çok şüphelendiler. Hala şüpheleniyor. Zannediyor ki paralarla yapıyoruz. Ben de diyorum ki kardeşim ne paralarla? Ben düğünümü yaptığım zaman o zamana kadar ben kaç yıl çalışmıştım, öğretmenlik yaptım, hanım çalışıyordum. Başkasının ayakkabıyla düğünümü yaptım. Ne para falan. Yanlış anlıyorlar bunlar. Öyle işte.
1: Evet, ama genel olarak gelen insanlara baktığımız zaman eğitimli, dil bilen, çok iyi. Ahlak standartları yüksek.
0: Ahlak standartları İncil'e uygun bir şekilde geçelim. Ve yaşadığı toplumda da etkilediler. Ve bir sürü aslında hayır işlerine de biliyorsun çok önem verdiler. Ve inanç gözetmeksizin herkesin ihtiyaçlarını karşıladılar. Örneğin Antep'te Amerikan hastanesi var, kurmuşlardı. Hı hı. Ve 4 kuşak Shepherd doktorlar vardı. Son kuşak çocuk doktorla tanışma şansım oldu. Ve bu insanlar o kadar etkilemişti ki halkı. köylere atlara binip köylere giderlerdi. Tek tek insanlara şifa dağıtıyorlardı, muayene ediyorlardı. Hatta bir gün giderken bir kız dedi, ya dedi İsa Mesih olsaydı, gelseydi bu adamlar gibi olacaklardı. O kadar önemli. Hatta başka bir şey daha söyleyeyim size. O kadar güzel ahlak öğrettiler ki insanlara. Onların öğrencileri ve doktorlar bu misyoner oraya gittikten sonra onların doktoru yeni bir din kurdular, biliyorsun. Ben Ankara'da öğrenciyken tanıştık, onlara gittim. Tabii şöyle, İncil'in güzel şeylerini aldılar, şuradan buradan aldılar. İşlemedi, karışık olmaz. Tek bir şey olacaktı var ya. O kadar etkilenmişlerdi ama yine Hristiyan olmadılar. Onu yaşamak istiyorlardı. İman olmadan olmuyor. İman olmadan birisini sevemezsin. Düşmanını sev. Kim sevecek düşmanını? Kutsal olmaya çalış. Kim kutsal olabilir? Ama iman olunca yapabiliriz. Ve misyonların amacı sadece ve sadece Rab İsa'yı hoşnut etmekti. Ve insanlara yardım etmekti. Başka bir şey yoktu.
1: Evet, gayet güzel şeyler de yapmışlar toplum içerisinde.
0: Evet, doğru.
1: Zamanımızın da sonuna geldik. Gerçekten önemli konular konuştuk bugün. Misyonerlik hakkında özellikle toplumumuzda yanlış bilinen şeylere baktık. Ve görüyoruz ki aslında sadece Tanrı'nın sözünü duyurmak için, aslında insanların kurtulması için misyonerler hareket etmişler. Gayet donanımlı, eğitimli ve halkın içerisinde halka yardımcı olan şeyler de yapmışlar. Şimdi zamanın sonuna geldik, programımızı kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Behnam Bey.
0: Ben sizlere, teşekkür ederim.
1: Bizi dinleyenlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Herkese esenlik olsun.
0: Amin.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

sevgi dolu Tanrımız. Sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: eksi ve daha fazlası radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı başlıyor. Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Günah ve Erdem programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu. Bu program serisi boyunca konuğum Kartal Protestan Kilisesi Pastörü Nuh Baytekin. Nuh Bey, siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız?
1: Sağ olun. Yine sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum.
0: Evet, bizler sizle birlikte olmaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz. Bereketli bir program oluyordur umarım dinleyicilerimiz için de. Bir program serisi hazırlıyoruz onlar için. Bu program serisi boyunca aslında günah ve erdem konularını ele alıyoruz. Yaşamımızdaki günahların yerine hangi erdemleri koyabiliriz? Ve bunlar neden önemli? Yani günah neden büyük bir problem? Bu erdemlerin yaşamımızda olması bize nasıl katkı sağlıyor? Ruhsal yaşamımız için nasıl etki ediyor? Bunları ele almaya çalışıyoruz. Bugün de küfür kavramını ele alacağız. Küfür ve karşılığında güzel sözü nasıl yaşamımızda aslında harekete geçirebiliriz? Nasıl güzel sözle konuşabiliriz? Ya da toplumumuzdaki deyimle tatlı dilli olabiliriz? Bunu ele alacağız. Bu konuda sorularınız olursa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz, takip edebilirsiniz. Nuh Bey, sözlerimiz gerçekten bu kadar önemli mi? Yani ağzımızdan çıkan sözler hem Tanrı katında hem ruhsal yaşantımız için gerçekten bu kadar önemli mi?
1: Önemli diyebiliriz çünkü sözlerimiz hem manevi hem pratik hayatta büyük bir güce sahip olduğunu söyleyebiliriz. Bunun kaynağını nasıl açıklayabiliriz? Tanrı evreni yaratırken ol dedi oluyor. Yani Tanrı emrettiğinde ağzından çıkan söz buyurduğu gibi olduğunu görüyoruz. Mesela yaratılış 1. bölüm 3. ayete baktığımızda Tanrı ışık olsun diye buyurdu. Ve ışık oldu. Yani Tanrı'nın sözünde bir yetki var ve Tanrı'nın ifadesiyle hani bu söze baktığımız zaman Tanrı'nın sözünde yaratıcı bir güç ortaya çıktığını görüyoruz. Şimdi diyeceğiz ki bunun bizimle ne alakası var? Tanrı insanı kendi suretinde yarattığı için aslında bir anlamda insanın sözlerinde de hayat üzerine derin bir etkisi olduğunu söyleyebiliriz. Yani bizler Tanrı'nın benzeyişinde yaratıldık. Hayvanlardan ya da farklı cisimlerden farklı olarak bizler konuşabiliyoruz, bizim düşünebiliyoruz, düşündüklerimizi konuşabiliyoruz, eğitebiliyoruz, öğretebiliyoruz. Bunların çok büyük etkisi oluyor ve kutsal kitap bu anlamda şunu da öğretiyor. Mesela Süleyman Özdeyişleri 18. bölüm 21. ayette diyor ki dil ölüme de götürebilir, yaşama da. Konuşmayı seven dilin meyvesine katlanmak zorundadır. Yani burada baktığımız zaman insanın dilinin, insanın sözlerinin ne kadar büyük bir etkisi olduğunu, yaşama da ve ölüme de götürebileceğini söylüyor ve günümüzde bunun örneklerini çok görüyoruz. Mesela küçük bir genç kız, okulda arkadaşları sürekli onun şişmanlığından, dış görünüşüyle ilgili eleştirilere maruz kalıyor. Hoş olmayan sözlere maruz kalıyor. Ve bu çocuk psikolojik olarak bunalıma giriyor ve intihara kadar sürüklenebiliyor ve o söylenen sözler onu ölüme götürdüğünü görürsün ya da onun hayatını mahvettiğini görürsün. Bunun gibi daha birçok örnekler var ya da söylenen sözlerle kişinin hayatı tamamen değişebiliyor, yaşama kavuşabiliyor. Özellikle sözün gücü hakkında Tanrı'nın bize verdiği bir uyarı da var. Matta 12. bölüm 36-37. ayetlerde şöyle söylüyor. Size şunu söyleyeyim. İnsanlar söyledikleri her boş söz için yargı günü hesap verecekler. Kendi sözlerinizle aklanacak, yine kendi sözlerinde suçlu çıkacaksınız. Yani insanların ağzından çıkan her bir boş sözün hesaba çekileceğini belirtiyor. Çünkü o sözlerimiz insanların hayatını etkileyebildiği için Tanrı bize böyle bir şey söylüyor. Yani söylediğiniz sözlerle suçlu da çıkabileceksiniz, aklanabileceksiniz. Yani bu anlamda sözlerimizin ne kadar etkili olduğunu, gücünün ne kadar büyük olduğunu, önemli olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet, siz bahsettiğiniz aslında Tanrı'nın suretinde yaratıldık ve bugün bizler bu mikrofonların karşısındaysak ve bir şekilde Mesih'e tanıklık ediyorsak bir noktada yaşamımızın bir noktasında Tanrı sözünün bize temas etmesi, Tanrı sözünün yaşamımızı değiştirmesiyle alakalı. Halle söz genel olarak etkilidir, yaşamlarımızda bunu görüyoruz. Tanrı sözü nasıl bizi değiştirdiyse, Tanrı sözü nasıl bize yaşam veriyorsa, yaşam verme fırsatı sunuyorsa aslında bizim de ağzımızdan çıkan sözlerin insanlar için fırsat olması, aslında yine yaşam vermeyi amaçlaması önemli. Tabii ki Tanrı'nın sözüne insanları bu konuda yönlendirmek de önemli. Yakup 3. bölüm 5. ayette diyor ki, bunun gibi dil de bedenin küçük bir üyesidir ama büyük işlerle övünür. Düşünün, küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturabilir diyor. 6. ayette, bir sonraki ayette, dil de bir ateş, bedenimizin üyelerinin arasında bir kötülük dünyasıdır. Bütün varlığımızı kirletir, cehennemden alevlenmiş olarak yaşamımızın gidişini alevlendirir diyor aslında. Dili aslında bütün yaşamımızı yönlendiren, her ne kadar önemsiz görsek de bütün yaşamımızı aslında yönlendiren,
1: etkisi olan
0: bir şey olduğunu, bir kavram olduğunu burada görüyoruz. Peki bu ayetlerde biraz aslında giriş yapmış olduk ama küfür gerçekten ölümcül mü Nuh Bey?
1: Yani Hristiyan bakış açısıyla baktığınız zaman küfür ciddi ve ölümcül bir günah olarak görülebilir. Onun verdiği sonuçlardan dolayı. Tabii bu küfürün kime söylendiği de önemlidir. Ölümcül olmasını öne çıkan şey, bu küfür Tanrı'ya, onun kutsallığına yapılan bir hakaretse bu bağışlanmayacak bir günaha girebiliyor. Ama insana karşı yapılmış bir şeyse de bununla ilgili de ölümcül olduğu konusunda kutsal kitap bizi uyarıyor. Birkaç ayet aslında bu konuda örnek vermek istiyorum kutsal kitaptan. Leviler 24. bölüm 16. ayette Rab'be söven kesinlikle öldürülecektir. Rab'be söven herkes öldürülecektir. Yani kim olursan olsun Tanrı'yı, Rab'i söven ya da kötü bir söz söyleyen kişi Tanrı katında cezalandırılacağı hakkında, küfürlü konuşan kişinin cezalandırılacağı hakkında eski anlaşmada söylüyor. Yeni anlaşmada, yani İncil'e baktığımız zaman, Matta 12, 21, 31. ve 32. ayetlere baktığımız zaman, bunun için size diyorum ki insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak ama ruha edilen, yani Tanrı'nın ruhuna edilen küfür bağışlanmayacaktır. Ve bu ayette İsa kutsal olanı kasten küçümseyen bir yüreğin bağışlanmayacağını, özellikle kutsal ruha yapılan küfürün, bilerek isteyerek yapılan bir küfürün bağışlanmayacağı günah olarak görüyor. Çünkü şeytan da bu ağza sahip, küfreden, Tanrı'ya hakaret eden bir öze sahip. O yüzden o nasıl yargılandıysa bu şekilde konuşan kişi de ölümcül bir günah işlemiş olduğunu ve ölümle cehennem ateşine atılacağı hakkında bir yargı var. Son bir örnek daha vermek istiyorum. Bu Tanrı'ya edilen küfürdü ama insana edilen küfür ya da aşağılayıcı bir söz için ne söyleyebiliriz? Bunu İsa Mesih dağdaki vaazında özellikle belirtiyor. Matta 5. bölüm 22. ayete baktığımız zaman diyor ki, kim kardeşine aşağılayıcı bir söz söylerse yüksek kurulda yargılanacak. Kim kardeşine ahmak derse cehennem ateşini hak edecektir. Yani burada ahmak demek, o da bir aşağılayıcı küfür, hakaret içeriyor. Ve böyle bir kişinin cehennem ateşini hak edeceğini söylüyor. Bunu bir peygamber ya da sıradan bir öğretmen söylemiyor. Bunu Tanrı olan İsa Mesih söylüyor. Ve ne kadar kesin olacağını üstüne basa basa söyleyebiliriz. Evet. O yüzden hem Tanrı'ya hem Tanrı'nın suretinde yaratılmış insana küfür etmek çok ağır bir şekilde cezalandırılacağı ve ölümü hak edeceği konusunda kutsal kitabın öğretisi var.
0: Peki neden küfür ediyoruz Nuh Bey? Yani şu an baktığımız zaman özellikle toplumumuzda da çok sık böyle maalesef işte nokta virgül yerine kullanılan bir hale geldi küfür. Ve çok sık duyuyoruz çevremizde. Bizi de rahatsız ediyor, çevremizi de rahatsız ediyor aslında ve kendimizi de kirletmiş oluyoruz. Peki bu küfür neden var? Yani insan oğlu olarak neden buna bir meyilimiz var?
1: Yani şu şekilde aslında İsa Mesih de diyor ki, mesela Matta 12. ve 34. ayet diyor ki, çünkü ağız yürekten taşanı söyler. Yani insanın yüreği kirliyse diyor, hazinesinde hani ne bulunduysa onu çıkartabiliyor. Yüreği kirliyse ağzından çıkacak sözler de kirlidir. Yüreği temizse, kutsalsa ağzından da iyi şeyler çıkacaktır. Çünkü yürek, şey, ağız yürekten taşanı söylüyor diyor. Bu yüzden insanların yüreği bu günahla dolu olduğu için, yozlaşmayla dolu olduğu için onların ağzından çıkacak sözler de doğal olarak küfür ya da bu kötü sözler olacaktır. Yani bir kişi İsa Mesih'te değilse, İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul etmiyorsa, kendi günahlarından tövbe etmiyorsa, o günahın özü onların içinde bulunduğu sürece küfürlü konuşmak çok doğal bir şekilde ağzından çıkacaktır. Bir diğer şey de dilini kontrol edememek var. Sen az önce okudun, aslında önemli bir ayet Yakup'tan okudun. Dilin bir ateş, bedenimizin üyeleri arasında bir kötülük dünyası olduğunu söyledin. Bütün varlığımızı kirletebileceğini söyledin. Bu anlamda bizim dilimizi kontrol etmemiz gerekirken ve konuşmalarımıza dikkat etmemiz gerekirken, öfke, stres ya da sabırsızlık zamanlarında dilimizin kontrolünü kaybediyoruz ve ne oluyor? Doğal olarak küfürlü bir şekilde konuşabiliyoruz ve bizim toplumumuzda çok olduğunu söyledin. Ben bu konuda da değinmek istiyorum. Farklı ülkelerde, farklı topluluklarda bulundum. Dünyanın neresine gidersen gidin insanlar küfür ediyor ama özellikle bizim toplumumuzda daha çok küfür etmesi aslında bu yaşadığı insanın çevresinden etkilenebileceğini gösteriyor. Yani bir kişi küfürün yaygın olduğu bir çevrede büyüyorsa ve orada yaşıyorsa bu alışkanlığı çok, çok kolay bir şekilde, yani bizim babalarımız, görüyoruz abilerimiz, dayılarımız, amcalarımız ufak bir çocuk konuşmaya başladığında küfür öğretmeye çalışıyor. Doğru. Sanki o çok şeker bir şey, çok tatlı bir şeymiş gibi. Git şuna küfür et, git şuna şunu söyle gibi. Ve o küfürün o kadar sanki doğal, güzel, gülünç, eğlenceli bir şey olarak öyle hitap ediyoruz ve konuşmalarımızın çoğunda iki kelimeden biri küfür oluyor, aşağılayıcı söz oluyor ve bu toplumda o kadar yaygınlaşmış ki insanlar bunu artık normal görmeye başlamış. Normal bir konuşma gibi algılıyoruz. Küfürlü konuşmayınca tam tersine seni yadırgayabiliyor. Doğru. Ve bu bizim hayatımıza aslında çok büyük zararlar veren bir şeydir. Ama dediğim gibi yetiştiğimiz toplum, ortam bizi bu konuda etkileyebiliyor. Ve yüreğimiz de kötüyse, aynı zamanda Tanrı'yı tanımıyorsak, Tanrı'ya iman etmiyorsak bu çok normal bir şekilde ortaya çıkmaktadır.
0: Ve Yakup bölümünde yine aslında Yakup 3. bölüm... Ben de aslında Mesih'e iman etmeden önce maalesef çok küfür eden bir insandım ama Mesih'e iman etmemle beraber özellikle bu ayetlerden sonra tamamen hayatımdan çıktı. Gerçekten Rabbin benim için bir mucizesidir bu. Ve o yüzden Rabbe şükrediyorum bu konuda. 3. bölüm 8. ayette diyor ki ama dili hiçbir insan evcilleştiremez. Dil öldürücü zehirle dolu, dinmeyen bir kötülüktür diyor. Peki çözüm nedir? Yani dil bu kadar kötü bir durumdaysa Tanrı'nın isteği nedir ve çözüm nedir burada?
1: Öncelikle Tanrı'nın isteğini belirtelim, çözüme geçelim. Tanrı'nın isteği aslında dilin kutsal bir şekilde kullanılmasını istiyor. Çünkü Tanrı'nın özü de kutsaldır ve Tanrı'nın ağzından yapıcı, insanı yaşama götüren, teşvik eden, cesaretlendiren, doğruluğa yönelten sözler çıktığı gibi Tanrı'nın bizden istediği şey de dilimizin kutsallaşmasıdır. Dilimizin kutsallaşmasını örnek gösterirsek Tanrı'yı yüceltmek olabilir, insanlara sevgiyle yaklaşmak, yapıcı konuşmalar olarak açıklayabiliriz ve bunun biraz derinlemesine girdiğimiz zaman Tanrı dilimizin sadece yapıcı, lütufkar, olumlu sözlerle dolmasını istiyor. Yani küfürün bu isteğin tersi olduğunu söyleyebiliriz. Efesler 4. bölüm 29. ayette diyor ki ağzınızdan hiç kötü söz çıkmasın, iştenler yararlansın diye ihtiyaca göre başkalarının gelişmesine yarayacak olanı söyleyin. Yani yapıcı olan, saygılı olan, lütufkar olan sözlerle, kimseye zarar vermeyen, incitmeyen ama yaşama götüren, teşvik eden sözler kullanmamızı istiyor. Aynı zamanda Tanrı insanların yüreklerinin kutsal ve saf tutmalarını istiyor. Çünkü az önce dedik ya, yürek kirliyse yürekten çıkacak, ağzımızdan çıkacak sözlerle yürekle bağlantılı olduğu için ağzımızdan küfür çıkar. Ama yüreğimizi Tanrı önünde kutsal ve saf bir yüreğe sahip olursak, günahlardan arındırırsak, o zaman ağzımızdan çıkacak sözler de daha lütufkar, daha doğru, daha övgü dolu sözler olacaktır. Ben de bunu İsa Mesih'e iman ettiğim zaman görüyorum. İsa Mesih'e iman etmeden önce benim de genellikle küfürlü konuşurduk. Yani arkadaşlar arasında hep böyleydi. Küfürlü konuşurduk. Ama İsa Mesih'e iman ettikten sonra yüreğimi günahlardan arındırmaya başladıktan sonra benim ağzımdan daha çok Tanrı'ya övgü sunmak, başkalarının zayıf noktalarını eleştirmek ya da aşağılamak, hor görmek, küfretmek değil de onları teşvik edip onları müjdeye ya da başka Tanrı'ya yönlendirmek konusunda konuştuğumu fark ettim. Bu da benim hayatımda önemli bir Tanrı isteğinin gerçekleştiğini gösterir. Çözüm olarak ne yapabiliriz? Aslında sözlerimize dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ağzımızdan çıkan her sözün Tanrı'nın hoşnutluğunu kazanması gerektiğini düşünmemiz, hatırlamamız lazım. Tanrı önünde hesap vereceğimizi hatırlamamız lazım. O yüzden söylediğimiz sözleri insanları yaşatabilir, öldürebilir. Bunun bilincinde olarak konuştuğumuz sözleri aslında düşünerek kullanmamız gerekiyor. Yakup 3. bölüm 10. ayet, yine senin okuduğun bölüme paralel olarak övgü ve sövgü aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim, bu böyle olmaması gerekiyor. Yani Tanrı'ya inandığını söyleyen, İsa Mesih'i kurtarıcı olarak kabul ettiğini söyleyen hem Tanrı'yı övüp bir yandan da kardeşini sövüyorsa bu böyle olmaması gerekiyor. Bizler sözlerimize dikkat etmemiz lazım. Tanrı'yı öven, insanların gelişimi için, yararı için olan sözleri konuşmamız gerekiyor. Çözüm olarak Tanrı'nın sözünü hayatımızda koymak çok önemli. Yani ben yüreğini neyle doldurursan düşüncelerin, eylemlerin, sözlerin hep onunla bağlantılı olduğu gibi ben Tanrı'nın sözünü insan yüreğine yerleşmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani Tanrı'nın bize verdiği yöntem bu. Onun sözü üzerine derin derin düşünmek, onu uygulamaya çalışmak, bu bizim dinimizi de kutsallaştırıyor. Çünkü insanlarla görüştüğümüz zaman Tanrı'nın sözündeki o bereketleri paylaşıyorsun, teşvikleri paylaşıyorsun, Tanrı'nın yanlış dediği şeyleri anlayıp bunlarla insanları uyarabiliyorsun. Bu senin ağzından çıkan sözleri de değişmesine yardımcı oluyor. Bir yöntem de aslında Tanrı'nın da bize söylediği ve benim de kendi hayatımda başarılı gördüğüm bir yöntem. 1. Korintliler 15. ve 33. ayette diyor ki kötü arkadaşlıklar iyi huyu bozar diyor. Evet. Benim çevrem genellikle serserilerdi. Yani sokaktaki serseri tabiriyle başıboş dolaşan arkadaşlarımdı. Ve bizler genellikle her zaman küfürlü konuşuyorduk. Bu normal bir konuşma stiliydi. Ama o insanların içinde bulundukça benim de daha çok küfürlü konuştuğumu gördüm. Ve onlarla arama bir mesafe koymaya başladım. Ve bazı arkadaşlarımı uyardım. Ben artık İsa Mesih'e iman ediyorum. Ve küfürün doğru olmadığını, zararlı olduğunu farkındayım. Ve bu Tanrı'nın önünde hoş bir şey değil. Bana yardım edin. Benim yanımda küfürlü konuşmayın. Eğer ben küfürlü konuşursam da beni bu konuda uyarın diye. Ve bu aslında topluluktan o topluluğun değişmesi ve arkadaş çevremin değişmesi, bazı şeyde dikkate almam benim düzelmeme de bir çözüm oldu. Benim hayatımda küfrün çıkmasına, yok olmasına sebep oldu. Bu kilise topluluğuyla da birlikte olduğunuz zaman bu daha çok etkin bir şekilde hayatınıza çıkıyor zaten.
0: Evet, ve tabii ki bir kişi Mesih İsa'ya iman ettiği zaman biz biliyoruz ki bir şekilde aslında Tanrı'nın ışığı oluyor. Bu dünyadaki ışığı olmaya başlıyor. Mesih'e benzediği ölçüde bu dünyanın ışığı olmaya başlıyor. Ama elbette biz Mesih'e iman ettiğimiz halde dünyaya benzemeye başlıyorsak o zaman orada bir problem vardır. Çünkü Tanrı aslında bizim dünyanın bize benzemesini istiyor. Dünyanın aslında Mesih'e benzemesini istiyor. Ve bizi de bu sayede aracılar olarak kullanmak istiyor. Halil, dediğiniz gibi çevremizde bulunduğumuz o toplum, biz onlara etki edemiyorsak, onlar bize etki ediyorsa eğer orada bir problem var demektir. Bir üzerine düşünmesi gereken bir şey var demektir. İsterseniz burada bir virgül koyalım. Kısa bir ara verelim. Aranın ardından devam edeceğiz.

0: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
1: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
2: Program, konu ve konuklarımızdan haberdar olmak için bizi takip edin. Sosyal medya hesaplarından @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata.

0: Radyo Maranıt yazarak bize ulaşabilirsiniz. Oradan bizi takip edebilirsiniz. Nuh Bey, ilk yarıda biraz aslında sözlerimizin öneminden bahsettik. Şimdi şunu sorarak giriş yapmak istiyorum. Küfür varsa yaşamımızda eğer, yani küfürün karşısında hangi erdemleri geliştirebiliriz?
1: Küfürün karşısında aslında kişinin dilini ve yüreğini dönüştürmesi için bazı erdemlerin geliştirilmesi şart gerekiyor. Kutsal Kitap ışığında yine buna bakacağız. Senin verdiğin örnekler de var. Ama Kutsal Kitap'taki yine bağlamda konuşacağız. Özdenetim gerekiyor aslında. Özdenetim erdemini küfür karşısında kullanmamız gerekiyor. Çünkü kişinin kendisini ve konuşmalarını denetlemesi gerekiyor. Öfkelendiği zaman, kızdığı zaman, sabırsızlıkla ya da hayal kırıklığına uğradığı zaman genellikle dilinin ağzına geldiği gibi ya o anki öfkeyle konuşmak değil, kutsal ruhun yardımıyla sakinleşebilmesi ve konuşmalarını kontrol etmesi, özünü denetlemesi gerekiyor ve biz de her zaman hatırlatıyoruz dinleyicilere. Galatyalılar 5. bölümde ruhun meyveleri hakkında bize bilgi veriyor. Yani Tanrı'nın ruhu bizim hayatımıza, İsa'ya iman ettiğimiz zaman, bizim hayatımıza girdiği zaman bizim hayatımızda yardım ediyor. Yani bizim Tanrı'nın sözüne göre yaşayabilmemiz, onun doğruluğu gördüğü şeyleri hayatımızda uygulayabilmemiz için kutsal ruh bize yardım ediyor. Ve öz denetim denilen, özümüzü denetleyebilen, kendini kontrol edebilen güç de kutsal ruh aracıyla bizlere veriliyor. O anlamda baktığımız zaman özümüzü denetleme erdemini geliştirebiliriz. Tabii bunun için kutsal ruhla dolmamız gerekiyor. Kutsal ruhla dolmanın en güzel yanı alçak gönüllü bir şekilde kendi hayatını Tanrı'ya vermek, tapınmalarda daha çok Tanrı'yla zaman geçirmek, onun varlığını istemek bizi ruhla dolduracaktır. Bu da bizde öz denetimin açığa çıkmasını sağlayacak ve kendimizi biraz daha dikkatli ederek konuşmalarımızı sürdürebileceğiz. Sabır konusunu da yine ben değinmek istiyorum burada da, sabır erdemini. Çünkü sabır zor durumlarda sakin bir şekilde başa çıkmayı öğretiyor bize. Ve küfür genellikle sabırsızlık anlarında ortaya sık sık çıkıyor. Ve bu nedenle sabrı geliştirmek küfürden kaçmanın etkili bir erdemidir. Efesliler 4. bölüm 2. ayette de zaten Paulus'un uyarısı var. Diyor ki her zaman alçak gönüllü, yumuşak huylu ve sabırlı olun. Ve alçak gönüllü, yumuşak huylu, sabırlı olduğumuz zaman o öfkeden, o anki sabır sızlıktan hemen ağzımızdan küfür değil. Tam tersine kendimizi biraz daha sakin bir şekilde kontrol edebileceğimiz bir zaman oluyor ve yine senin değindiğin güzel söz söyleme, yani küfür yerine bizler sahip olmamız gereken şey insanları yaşatan, teşvik eden, cesaretlendiren, öven ya da kötü anlamda övmek değil de gerçekten doğru bir anlamda övme, övgü, sevgi ve şefkat sözlerini değiştirmemiz gerekiyor. Dilimizin olumlu bir şekilde kullanılması için güzel sözleri kendimize alıştırmamız gerekiyor. Küfür yerine genellikle dediğim gibi yapıcı sözleri nasıl konuşabiliriz? Bu kelimeleri günlük hayatımızda kullanmaya çalışarak, ailemizden başlayarak, eşimizden, çocuklarımızdan ya da arkadaşlarımızla uygulayarak konuşmalarımızı değiştirebiliriz. Ve sevgi, şefkat, güzel sözleri hayatımıza koyabiliriz. Bir tane bir konuda daha örnek vermek istiyorum. Bilgelik erdemine de sahip olmamız gerekiyor. Çünkü bilgelik dilin doğru zamanda doğru şekilde kullanmasını öğretiyor. Evet. Bizler genellikle akılsızlık yaptığımız zaman ne oluyor? İnsan akılsızca davrandığı zaman ağzına geldiği gibi konuşuyor, düşünmeden konuşuyor, başkasına zarar verecek şekilde konuşuyor, kötü konuşuyor. Doğru. Ama bilgelik nerede nasıl konuşulması gerektiğini doğru bir şekilde yardım ediyor ve bilge bir kişi sözlerin başkaları üzerindeki etkisini anlıyor ve küfürden kaçınıyor. Süleyman Özdeyişleri 15. ayette diyor ki yumuşak yanıt gazabı yatıştırır, oysa yaralayıcı söz öfkeyi alevlendirir. Ve bizlerin yapması gereken şey gerçekten yumuşak yanıt verebilmek, öfkeyi alevlendirmeyen, doğru yerde doğru sözleri kullanabilmek için Tanrı'ndan duayla bilgelik istememiz gerekiyor. Çünkü Rab diyor, bir konuda eksiniz mi var? Benden isteyin. Bilgelikten eksiniz mi var? Benden dileyin. Yani bizim Tanrı'dan, ben sık sık kendi hayatımda Tanrı'ya dua ederken istediğim şey bilgelik. Süleyman, Kral Süleyman bile hayatında bir topluluğu yönetebilmek, Tanrı'nın iradesini yerine getirmek için Tanrı'dan istediği en önemli şeyin bilgelik olduğunu görüyoruz ve aslında bizim hayatımızda da küfürü karşı olarak hani hangi erdemi geliştirebiliriz istersek Tanrı'dan bilgelik isteyip bilgelik erdemini

0: hayatımızda uygulayabiliriz.
1: Evet. Ve bunun için aslında yani bir yaşam amacımızın olması, Tanrı'da yaşam amacımızı bulmak da önemli diye düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü bir kişi Mesih'e iman etmişse bunun sayesinde aslında bir şekilde Tanrı'nın çocuğu oluyor. Tanrı'nın ailesine kabul ediliyor. Tanrı ile aramızdaki o engel ortadan kalkıyor aslında. Hı-hı. Günah problemi ortadan kalkıyor. Ve bu sayede aslında Tanrı'nın temsilcisi, hı-hı, olmaya başlıyor. Yani Tanrı'yı temsil eden Tanrı'nın çocuğu haline gelmiş oluyor. Ve, hı-hı, bunu aklımızda bulundurduğumuz zaman bu tarz durumlarda belki davranışlarımıza daha çok dikkat, hı-hı, etme, öz denetim sahibi olma ve kendimizi sınama erdemlerinin de geliştiğini bir şekilde yaşamımızda görüyoruz. Çünkü artık kendimiz için yaşamıyoruz, Tanrı için yaşamaya başlıyoruz, hı-hı, ve Tanrı'yı temsil ediyorsak o zaman, hı-hı, tabii ki düzgün bir dilimizin olması gerekiyor, küfretmememiz gerekiyor, güzel, hı-hı, söz söylememiz gerekiyor ve kendimizi yüceltme ya da işte sizin bahsettiğiniz gibi belki sabırsızlık durumlarında daha çok küfür ediliyor. Hı-hı. Ve genelde kendimize saldırı hissettiğimiz zamanda da, doğrudur, bunu kullanıyoruz, küfre düştüğümüzü görüyoruz. O tarz durumlarda aslında yine yüceliği Tanrı'ya vermeyi bilmek, hı-hı, ve kendimizi yüceltme değil de genel bağlamda büyük resme odaklanarak, hı-hı, aslında onun yaratacağı etkiye bakmak da belki bu noktada, hı-hı, önemli olabilir. Bunun için de tabii ki önce Tanrı'yı tanımamız gerekiyor ve Mesih İsa'ya iman etmemiz gerekiyor ki, çünkü, hı-hı, İsa'nın kendisi görünmeyen Tanrı'nın görünümüdür, hı-hı, ve biz yalnızca Mesih İsa'ya iman aracılığıyla Tanrı'ya ulaşabiliyoruz, ona erişebiliyoruz, onunla barışmış oluyoruz. Güzel söz söylemeyi nasıl pratik edebiliriz belki, peki, hmm, Nuh Bey, yaşamımızda?
0: Yani aslında bugünkü konuştuklarımızın bir özetini çıkarırsak, küfürlü konuşmak Tanrı'nın bizden istediği yaşam biçimine aykırı bir şeydir. Zararları olduğunu söyledik, ölümcül etkileri olduğunu, kalıtsal hastalıklar, travmalara sebep olabileceğini ve bunun Tanrı'dan gelmeyen, doğru olmayan bir davranış olduğunu ve Tanrı bizim her boş konuşacağımız sözler için bizi yargılayacağını, göz önünde bulundurduğumuz zaman bence bunları göz önünde bulundurduğumuz küfür yerine güzel sözleri kullanmaya çalışmaya başlayacağız. Yani günah, küfürün, hı-hı, etkilerini, olumsuz etkilerini bilinçlendiğimiz zaman o zaman bizler bunu bırakıp daha güzel sözler söylemeye pratikte yapabiliriz. Bunun için şunu söylemek istiyorum. Empati geliştirmek gerekiyor. Yani başkalarının duygularını, bakış açılarını anlamak gerek, empati dediğimiz. Ve bir kişi karşısındaki insan ne hissettiğini düşünerek konuşursa sözleri doğal olarak daha nazik ve yapıcı olacaktır. Ve, hmm, pratikte bunu nasıl yapabiliriz? Bu söz başkasını nasıl etkiler sorusunu sürekli kendimize sormamız gerekiyor. Yakup'ta da çıkıyor yine, birinci bölümde yanlış hatırlamıyorsam, diyor ki dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, evet, olun. Neden? Biz genellikle dinlemiyoruz, ağzımıza geldiği, hmm, gibi konuşuyoruz. Ama bilgelik, bize öğreten Tanrı'nın bilgeliğini öğretiyor. Dinlemekte çabuk olun. İyi dinleyin. Dinlemeye çalışın ama konuşurken yavaş olun. Neden? Çünkü senin ağzından çıkacak sözün etkisi var, gücü var. Doğru. Ve bu başkasına kötü etkileyebilir. O zaman senin şunu söylemen, bu söz başkasını nasıl etkileyebilir? Önce bir düşün. Ondan sonra biz ne yapıyoruz, doğru, genellikle? Kötü söz söylüyoruz, küfrediyoruz, aşağılıyoruz, lanet ediyoruz, eleştiriyoruz. Ondan sonra kusura bakma, yanlış dedim. Onun o ağzımızdan çıkan sözün getirdiği sonuçları düzeltmek, hmm, için çok büyük emek harcıyoruz. Sen bunu yapmaman için ne yapman lazım? Kırıcı olmamak, başkasını yaralamamak, zarar vermeden önce ağzına bir bekçi koy. Anlatabiliyor muyum? Hatta bir mezmur yazarı diyor ki Rab benim ağzıma bekçi koy. Bekçi koy ki kötü şeyler çıkmasın. Anlatabiliyor, doğru, muyum? O yüzden birisine karşı bir söz söylerken bunun etkileri ne olur diye düşünmemiz gerekiyor. Aynı zamanda iletişim becerilerini geliştirmemiz gerekiyor. Ben üniversitedeyken profesörlerimiz ya da dil okulundayken, yabancı dil öğrenirken o ülkedeki kültürde nasıl karşı tarafa empati yaparak, nasıl karşı tarafı olumsuz bir konuda da onu ikna ederek ya da onu doğru bir şekilde cevap vermenin hangi kelimeleri kullanmak, nasıl konuşmak gerektiğini, kavgaya götürmeden, öfkelenmeden nasıl bunu çözebileceği konusunda konuşmaları, kelime dağarcığını geliştirmek gerektiğini öğrenmiştim. Bu benim için çok faydalı olmuştu ve bence de pratik olarak güzel sözleri öğrenmemiz ve insanları kırmadan ya da onlara zarar vermeden nasıl yapıcı bir şekilde konuşabiliriz, bunu bu anlamda evet. kendimizi geliştirmemiz gerekiyor ve kutsal kitap üzerine, yani Tanrı'nın sözünün üzerine derin düşündükçe, o sözleri benimsedikçe genellikle ne olacak? Yüreğimiz, düşüncelerimiz o sözle dolu olduğu için daha teşvik edici, cesaret. Ben mesela kiliseye gittiğim zaman ya da biriyle karşılaştığım zaman, imanlı biriyle karşılaştığım zaman beni o kadar teşvik ediyorlar ki benim yüreğimdeki birçok yara, birçok üzüntü, birçok kederim onların ağzından çıkan teşvik edici sözlerle düzeldiğini ve daha çok Tanrı'ya yöneldiğini, imanımın büyümesine yardımcı oldu. Bu anlamda Tanrı'nın sözünü rehber almak, aynı zamanda kutsal ruhu rehber almak, az önce de değindiğimiz bir nokta, kutsal ruhu rehber almak, bu bizim için pratik yapmakta yardımcı olacaktır. Son olarak dua ederek Tanrı'dan yardım isteyelim. Rab, benim konuşmalarım insanlara yapıcı olsun. Mesela sabah uyandığımızda, bugün iş yerine gideceğim, bugün okula gideceğim ya da ailemdeki insanlarla ya da önemli bir görüşmem var, yapıcı bir konuşma olsun. İnsanlara zarar verecek bir konuşma olmasın. Doğru bir konuşma olsun. Bana zarar verecek bir şey olmasın gibi. Bu şekilde dua ederek Rabbin yardımını da almamız bizi pratik bir sonuca götürecek.
1: Programın başında biraz bahsettik ama şimdi kısaca belki değinmek isterseniz tekrar hem hatırlatma amaçlı olur diye düşünüyorum. Sözlerimiz Tanrı ile olan ilişkimizi de etkiliyor mu? Yani evet, insanlarla olan ilişkimizi etkiliyor. Bizim ruhsal yaşantımızı tabii ki etkiliyor. Tanrı ile olan iletişimimizi de etkiliyor mu?
0: Mutlaka. Yani Tanrı bize bir dil verdiyse, ağız verdiyse, kulak verdiyse, bunu yaratan Tanrı aslında bizimle konuşmak istediğini, bizimle iletişim kurmak istediğini biz yaratılışta insanı ilk yarattığı zaman da görüyoruz. Ve Tanrı'nın karakterinin bizimle bir iletişim kurmak istediğini biliyoruz. Evet. Ve bizim ağzımızdan çıkan sözler, mesela ben Tanrı'nın benim hayatıma girmesini istemiyorum, bana dokunması, bana karışmasını istemiyorum demek, bu Tanrı'nın bizim özgür irademizle ona istemek ve istememek arasında bir karar veriyoruz ve ona göre Rab bizim düşüncemize, ağzımızdan çıkan sözlere saygı veriyor. Bazen bu sözler bize yargı getiriyor. Mesela örnek vermek istiyorum. Tanrı'nın yargısını getirebiliyor kullandığımız sözler Tanrı'ya karşı. Örneğin çölde Sayım 14. bölüme baktığımız zaman Tanrı İsrail halkını Mısır'dan çıkarmış, onları yedirmiş, içirmiş, çölde korumuş, onları yaşatmış, artık vaat edilen topraklara götürecek, tam girecekler. Ama onlar başkalarının teşvik kırıcı sözlerini duydular. Tanrı'nın sözüne önem verme. Başkaları dedi ki biz oraya girsek yok olacağız, öldürüleceğiz, biz giremeyiz, onlarla baş edemeyiz deyince bunlar Tanrı'nın sözünden çok diğer insanların sözüne kulak verdiler ve şunu söylemeye başladılar. Keşke Mısır'da kalsaydık, keşke orada ölseydik, keşke gelmeseydik. Ve Tanrı bunu duyup çok üzülüyor ve Musa'ya şunu söylüyor. Diyor ki bu kötü topluluk ne zamana dek bana söylenecek? Bana söylenen İsrail halkının yakınmalarını duydum. Onlara Rab şöyle diyordu. Varlığın adına ant içerim ki söylediklerinizin aynısını size yapacağım. Yani siz Mısır'da ölmek mi istediniz? Vaat edilen topraklara girmek istemediniz mi? O zaman ben sizin söylediğiniz gibi size yapacağım. Düşünebiliyor musunuz? Tanrı diyor ki senin söylediğin gibi size yapacağım. Yani sen desen Rab ben seninle şunu yapmak istiyorum. Rab ben senin ardından şununla gitmek istiyorum. Ya da Rab ben sana daha çok benzemek istiyorum dediğin zaman ben bunu yapacağım. Ama siz ölmek istediniz. Siz o vaat edilen toprağa girmek istediniz. Ben de sizin sözünüze göre öyle yapacağım deyip o halkın 20 yaşından büyük hepsi ama... Sadece Kalev ve Yeşu dışında hepsi çölde öldü sırf o sözlerinden dolayı. Doğru. Konuştukları olumsuz sözlerinden dolayı. Ve bazen biz Tanrı adına yemin ediyoruz. Sözler veriyoruz. Tanrı diyor ki benim adıma yemin etmeyin, söz verme. Eğer veriyorsanız da o sözleri yerine getirmeniz gerekiyor. Bu Tanrı ile bizim aramızda aslında sorun yaratabiliyor. Öyle bir yönü de var. Bir örnek daha vermek istiyorum. Ağzımızdan çıkan sözler Tanrı önünde önemli olmasının bir sebebi de az önceki süreyle paralel olarak o olumsuzsa olumlu yönü nedir? Dualarımızda imanla edilen dualar, Tanrı önündeki edilen övgüyle yapılan tapınmalar, gerçek tapınmalar, o dualar Tanrı'dan cevap getiriyor. Rab mesela birçok İsa Mesih'te de görüyoruz. Birçok kişinin ağzından çıkan sözlerle senin imanın seni kurtardı diyor. Çünkü ağzından çıkan itiraf o kadar büyük bir şeydi ki onun itirafından dolayı onun hayatını iyileştiriyor. Onu günahlardan özgür kıldığı bazı yönler oluyor. Yani İsa'nın çalışmalarında dualarımızın cevaplanması ve hayatımızda Tanrı'nın işlerinin daha çok açığa çıkması için bizim ağzımızdan çıkan olumlu sözler, doğru sözler bizim hayatımızı da etkileyecektir bu anlamda.
1: Doğru. Bugün bizi dinleyenler arasında varsa eğer yani küfretme alışkanlığını belki bir türlü bırakamayan, belki bununla mücadele eden birisi ne yapabilir Nuh Bey?
0: özetlemek gerekirse küfretme alışkanlığı altında yatan nedenleri analiz etmemizde sorunu çözmemize yardımcı oluyor. Ben hangi zamanlarda öfke, stres, sosyal etkileşimlerin bir parçası hani olarak mı ben bunu yapıyorum yoksa bir alışkanlık olarak mı yapıyorum? Alışkanlıksa bu alışkanlığın değiştirmesi gerekiyor. Stres, sosyal etkileşimin bir parçasıysa bulunduğum topluluğu değiştirmek ya da yaptığım o stresi azaltmak için bir çözümler bulmak da pratik bir yardım olabiliyor. Ya da alternatif ifade yöntemleri geliştirmek gerekiyor. Başta da söylediğimiz gibi küfür yerine daha hafif ifade edilebilen hata yaptı, hay aksi gibi yani onu küfürle değil de biraz daha yumuşatılmış kelimeler kullanarak ifade etmeyi, zararsız kelimeler kullanmayı alternatif olarak kendimize yapabiliriz. Destek alabiliriz. Ben arkadaşlarımdan destek aldığım için benim yanımda lütfen küfür etmeyin ve küfür edersen beni uyarın. Hatta biraz komik gelecek belki ama kendinize küfür cezası belirleyebilirsiniz. Mesela yapıyoruz ya bazı arkadaşlar. Eğer küfür edersem sana bu kadar ya da ben yemek ısmarlayacağım. Ağzımdan bugün bu kadar şöyle küfür çıkarsa size şunu hediye edeceğim ya da ben şu kadar ben para cezası ödeyeceğim gibi. Aslında bu kişinin kendisini o şeylerden kurtarmak için bir yöntem olabilir. Bu kötü alışkanlığı bırakmak için yöntem olabilir. Ama daha kalıcı bir yöntem istiyorsanız yüreğimizde Tanrı'ya daha çok yer vermek gerekiyor. Evet. Yüreğimizde Tanrı'yla daha çok zaman geçirmek gerekiyor. Tanrı'yla zaman geçirdikçe onun kişiliğine benzemeye başlıyoruz. Onun karakterine benzemeye başlıyoruz. Ve kutsal ruhun meyveleri var. O kutsal ruhun meyveleri nasıl ortaya çıkıyor? Tanrı'yla yakınlaştıkça, ona iman ettikçe, o tapınmayla onunla zaman geçirdikçe Mesih'in, Tanrı'nın o karakteri, o kişiliği bizim hayatımızda açığa çıkıyor ve bize bu kurtulmamıza yardımcı olacaktır. Ve daha önce söylediğim gibi tövbe etme, kutsal kitap okuyarak o sözler üzerine derin düşünme ve ruhsal disiplinler uygulayarak, konuşmalarımıza dikkat ederek bunları yapabiliriz.
1: Son olarak bir soru daha sormak istiyorum Nupe. Bu tabii ki güzel söz söylemekten bahsettik. Bunun ne kadar önemli olduğundan, sözlerimizin ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Bu güzel söz söylemeyi, edepli konuşmayı, üsluplu ve hikmetli konuşmayı, siz hikmetten de bahsettiniz, bilgelikten de bahsettiniz aslında. İsa'da nasıl görüyoruz?
0: İsa Mesih hakikati açıkça dile getirirken bile bunu her zaman sevgiyle ve nezaketle yaptı. Yani insanları yargılamak yerine onları doğru yola davet etti. Örnek vereyim, mesela Yuhanna 8. bölümde zina işleyen bir kadın vardı. Evet. Ve normalde yetkililer onu getirdi. Onun yargılanması gerekiyor, cezalandırılması gerekiyor. Ama İsa zina yaparken yakalanan kadını taşlamak isteyenlere hakikate seslendi. Ne dedi? Günahsız olan ilk taşı atsın. Tamam, siz bunu yargılamak istiyorsunuz ama sizin aranızda günahsız olan ilk taşı atsın. Yani hakikat nedir? Herkeste günah var. Herkes sürçebilir, herkes günah işleyebilir. Bunu İsa Mesih öyle farklı bir şekilde ifade etti ki ondan sonra bakıyorsun kadına da yargılayıcı değil, sevgi dolu bir şekilde ne diyor? Seni ben de yargılamıyorum. Git artık günah işleme. Yani yaptığın şey günah, doğru değil. Sana zarar veriyor, başkasına zarar veriyor. Ama bunu aşağılayarak, yargılayarak ve ağır bir dille değil, gerçekten sevgi, nezaketle söylediğini görüyoruz. Merhametle konuştuğunu görüyoruz. Ondan sonra İsa insanların kalbine dokunabilmek için bilgelik dolu ve anlayışlı bir üslupla konuştuğunu görüyoruz. Yani İsa kendisine gelenlere nazik bir şekilde şunu söyledi: ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin. Ben size rahat veririm. Ben yumuşak huylu ve alçak gönüllüyüm. Yani burada İsa Mesih'in alçak gönüllü ve yumuşak dili insanlara bir öğretmen olarak ne kadar şefkatli olduğunu, bir anne bir baba kucağı gibi, yani sen yorgun düşüyorsun, kaygılısın, endişelisin, günün bütün yükünü üzerinde taşıyorsun ama bana gel, ben sana rahatlık vereyim. Yani rahatlık veren, esenlik veren bir dille konuştuğunu görüyoruz. Aynı zamanda düşmanlarına karşı da edepli bir şekilde konuştuğunu ya da onlar için hakkında olumlu konuştuğunu görüyoruz. Mesela İsa'yı Ferisiler tuzağa düşürmek için Sezar'a vergi ödeyip ödemeyeceğini sordular. Aslında İsa'nın vereceği yanıta göre onu suçlayacak bir bahane bulacaklardı. İsa Mesih onların art niyetini biliyordu. Hangi amaçla söylediğini biliyordu. Ama İsa Mesih onları kovmadı ya da onları aşağılamadı. Sizin hangi amaçla geldiğinizi ben biliyorum demedi. Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı hakkını Tanrı'ya verin. Yani onlara bile İsa Mesih konuşurken ne kadar saygılı bir şekilde ya da edepli bir şekilde konuştuğunu görürüz. Ağzını bozmadığını görürüz. Evet. Son örnekte çarmıhta o insanlar onu artık düşün. Kendi halkını kurtarmak istediği bazı insanlar onu çağırmaya geliyor yalanla, iftirayla onu çağırmaya geliyor, kamçılatıp acı çektirip çarmıhta yani uzun süren işkence aletine asıyorlar. Ama İsa Mesih öyle bir zamanda bile, gergin anda bile küfür etmediğini, ağzında edep dolu bir dil olduğunu görüyor. Baba onları bağışla çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bu söz aslında İsa'nın acı ve haksızlık karşısında bile ağzını bozmadığını, küfür etmediği, merhamet dolu olarak konuştuğunu görüyoruz. Onun öğretilerine girersek, onun başka şey örnekler verirsek çok uzun sürecek ama söylemek istediğimiz şey, İsa'nın sözü, eylemleri, yaşamı, her şeyi aslında edepli olduğunu, her durumda birçok durumla karşılaştı ama ağzında edepsiz kötü söz değil, yapıcı, teşvik edici, yaşam veren, bol yaşam veren sözler onun ağzından çıktı.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Nuh Bey. Ağzınıza sağlık. Bir programın daha sonuna geldik aslında. Bugün Günah Verden program serimizde küfürü ele aldık. Küfrün karşısında nasıl güzel söz söyleyebileceğimizi, sözlerimizin öneminden bahsettik. Hem ruhsal yaşantımızı nasıl etkiliyor, hem insanlarla olan ilişkimizi nasıl etkiliyor, hem Tanrı ile olan ilişkimizi nasıl etkiliyor, bundan bahsettik. Bu konuda sorularınız varsa soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

0: İsa, Kerem, Tanrı, Kefaret, Mesih, Görkem, Çarmıh, Antlaşma, Merhamet, Kutsal, Sevgi.
1: İsa sadece bir peygamber miydi? Onun hakkında ne kadar bilgi sahibisiniz? Artık nedenler ve nasıllar bu program aracılığıyla cevap buluyor. Cennete nasıl ulaşabileceğimizin sırrı, Mesih İsa'nın tanrılığı, ölümü ve dirilişinin ardındaki sır perdesi, Tanrı hakkındaki tüm gerçekler, bizlere sunduğu kurtuluş planı. Tanrı ile ilgili düşündüklerinizi sarsacak program Tanrı Öğretisi Radyo Maranata'da başlıyor. Sizlere esenlik olsun. Radyo Maranata dinleyicileri, yeni bir program ile yeniden karşınızdayız. Evet, Tanrı'nın doğruluğu nedir? Onun doğasındaki mesajı ve bizlere sunduğu kurtuluş planı nedir? Rab adaletini sağlar mı? Tanrı gerçekten kutsalsa bizim buradaki yerimiz nedir? Ve nasıl anlamalıyız? Baba, Oğul ve Kutsal Ruh bize Tanrı'nın doğasında ve karakterinde nasıl bir yol gösterir? Yaratılıştaki muhteşem planı nasıl anlamalıyız? Ve daha birçok konuda sizinle Tanrı'nın karakteri ve muhteşem doğasını konuşacağız. Araştırmacı, yazar, sevgili öğretmenimiz Murat Bağır stüdyomuzda. Hoş geldin Murat Bağır.
2: Hoş bulduk. Ben de dinleyicilerimize esenlikler diliyorum.
1: Programımıza geçmeden önce hatırlatma yapalım sevgili dinleyicilerimize. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları bize soru@radyomaranata.com adresine yazarak iletebilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata. Arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterlidir. Hem de yayınlarımızı YouTube üzerinden de takip edebilirsiniz. Efendim, bugün Tanrı doğası ve kimliğine geçtik demiştik ve devam ediyoruz. Ve üçlü birlik konusunda detaylara giriyoruz. Bayağı güzel konular konuştuk. Herkes lütfen kalemini, kağıdını ve kutsal kitabını alsın. Bugün yeni bir konuya geçeceğiz. İstersen Murat, sözü sana verelim. Bugün yeni harika konular var elimizde. Birazcık kafamızdaki soruların cevaplarını da senin bize vereceğin kaynaklardan da almış olacağız.
2: Evet, bugün yani şimdiye kadar üçlü birlik konusunda bir temel attık. Kutsal kitabın temel anlayışı, öğretişine baktık. Üçlü birliğin ne olduğunu anlamaya çalıştık. Bundan sonra da bu üçlü birlikle ilgili gelen itirazlar, farklı düşünceler var. O sorulara cevap vermek istiyorum. Bunlardan birincisi modalizm. Bunu günümüzde de görüyoruz ama tarihte sabellizm olarak da biliniyor. Bu inanç, modalizm inancı düşüncesi veya öğretişi, baba, oğul ve kutsarın farklı kişiler olduğunu inkar eden bir düşünce. Bunların baba, oğul ve kutsarın farklı kişiler, ayrı kişiler değil ama aslında tek kişi olduğunu iddia ediyor. Bu açıdan da kutsal kitaba uygun bir öğretiş değil. Çünkü baba, oğul ve kutsarın ayrı kişiler, tek tanrıdır ama ayrı kişilerdir. Modalizme göre baba, oğul ve kutsarın Tanrı'nın insanlara görünmek için farklı zamanlarda takındığı görünüş yoludur. Yani aynı kişi farklı şekillerde görünüyor. İşte bu görüşe göre işte Tanrı eski antlaşma zamanında baba olarak göründü. Yeni antlaşma zamanında oğul olarak göründü. Ve kilise zamanında da kutsal ruh biçiminde göründü. Dolayısıyla bu görünüş biçimleri geçicidir. Çünkü bir gün işte bir zaman baba oluyor, bir zaman oğul oluyor, bir zaman kutsal ruh oluyor. Yani devamlılığı yok. Yani bu açıdan da kutsal kitaba aykırı bir ötüştür. Çünkü baba, oğul ve kutsal ruh ezelden ebedi olarak her zaman ayrı kişiler olarak ama tek tanrı olarak vardır. Yani belli bir süre boyunca var olup sonra değişen kişiler değillerdir. Bu modernizm öğretişi reddedilmelidir. Çünkü İsa Mesih'in insanları kurtarmak için beden alıp çarmıhta ölmesini gölgelemektedir. Çünkü eğer İsa Mesih babadan farklı bir kişi değilse, o zaman bir şekilde baba aslında çarmıhta, babanın çarmıhta insanların günahları için öldüğünü söyleyebiliriz. Bu da aslında tuhaf bir durum yaratmış oluyor. Yani İsa Mesih'in çarmıhta insanlar için beden alıp öldüğünü bir şekilde gölgelemiş, yani onun altını oymuş, bu gerçeği oyan bir öğretiş olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Modernizmin Tanrı anlayışı basit olduğu için tabii insanlara çekici geldiğini görüyoruz. O yüzden de günümüzde de etkin olduğunu görüyoruz. Modernistler işte kendi görüşlerini savunmak için özellikle iki ayet kullanırlar. Mesela bunlar Yuhanna 10:30 ve 14:9'dur. Ama şuna bakalım. Mesela Matta 3:16'da şunu görüyoruz. Yani İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa Tanrı'nın ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. Göklerden gelen bir ses, sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum dedi. Yani bu olaya baktığımızda kutsal kitapta İsa'nın vaftizinde babanın, oğlum ve kutsal ruhun yine aynı anda ama birbirlerinden ayrı olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu modalizmin yani öğretişinin burada çürütüldüğünü görüyoruz. Çünkü modalizm ne diyordu? Bunlar sırayla, aynı anda değil de sırayla görünüş değişiyor. Ama burada baba, oğul ve kutsal ruhun aynı anda birbirinden ayrı olarak göründüğünü görüyoruz. Yine Matta 28:19 ayetinde şunu söyler. Bu nedenle gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. Yine bu yüce görev ayetinde İsa'nın öğrencilerini dünyaya gönderirken yetiştirecekler öğrencileri baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz etmesini söylüyor. Dolayısıyla bu üç kişiyi birbirlerinden ayrı tutuyor. Birbirlerine eşit tutuyor ama birbirlerinden ayrı tutuyor. Dolayısıyla hani modalizmin bu ayet kutsal kitapta başka çok ayet daha verebiliriz. Dolayısıyla modalizmin öğretişinin yanlış olduğunu görebiliriz. Şimdi modalizmin kendisine dayanak olarak sunduğu ayetlere bakarsak, mesela o Yuhanna 10:30 bunlardan biriydi. Orada şunu der: ben ve baba biriz. İşte modalistler bu ayete dayanarak babanın ve oğlun aynı kişiler olduğunu ileri sürerler. Fakat bu ayette İsa baba ve oğlun aynı kişiler olduğunu anlamında o sözleri söylemiyor. İsa bu ayeti söyleyerek aslında kendisinin baba ile aynı öze sahip olduğunu ve babanın özünden çıkıp geldiğini ifade etmek istiyor. Yanına 16:28'de de bunu okuyabiliriz. Dolayısıyla kendisi baba ile aynı ve tam tanrısal özelliklere sahiptir. Çünkü bir önceki ayette, 29. ayette baktığımızda İsa onları bana veren babam demekle ayrı kişiler olduğunu zaten yani ifade etmiş oluyor. Dolayısıyla hani bu modalistlerin ileri sürdükleri ben ve baba biriz ayetinin bunun için kendi düşüncelerini savunmak için uygun bir ayet olmadığını görüyoruz. Başka bir ayette Yuhanna 14:9'da şunu söylüyor: İsa Filipus dedi, bunca zamandır sizinle birlikteyim, beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan babayı görmüştür. Sen nasıl bize babayı göster diyorsun? Şimdi modalistler bu ayetin de baba ve oğlun aynı kişiler olduğunu gösteren bir kanıt olduğunu ileri sürerler. Fakat birkaç ayet öncesine baktığımızda, 6. ve 7. ayetlere baktığımızda İsa kendisinden, babadan ayrı bir kişi olarak konuşuyor kendisi hakkında. Bu ayetler oğlum babayı insanlara tanıttığını ve oğlun da Tanrı olduğunu aslında ifade ediyor. Tanrı'nın özü bölünemez. Dolayısıyla oğul ve babayla aynı özü paylaştığından yani babayı çıktar diye ifade edebilirim.
1: Şu anda yani bu modalizm o zamanki zamanlarda uzun bir süre devam etti değil mi? Yani geçmişte kaynaklara baktığımızda Roma'da zaten daha çok bu. Kaynak Roma'dan geliyor değil mi bu kaynak? Tam olarak biliyor musun?
2: Bunun kaynağı Sabellizm. Aslında Sabellizm yani, şöyle evet. Çıkıyor. Bu 300'lü yıllarda bu aslında Arusçuluğa karşı aslında yine kilise içerisinde çıkan bir şey. Yani biliyorsun Arusçuluk. Daha önceki programlarda da bahsetmiştik. Arusçuluk İsa Mesih'in Tanrı'nı reddeden bir yani Tanrı'dan daha aşağı yaratılmış, İsa Mesih'in yaratılmış olduğunu ileri süren bir düşünce. Bazı imanlılar da buna karşı yani İsa Mesih'in Tanrı'nı vurgulamak için biraz aşırıya gidiyorlar. Yani kutsal kitabı biraz yanlış yorumluyorlar. Tanrı'nın yani baba, oğul ve kutsal ruhun aslında aynı kişi olduğunu ve farklı görüşler olduğunu ileri süren görüşler olarak yani Sabellizm diye bu biliniyor çünkü bunu ilk söyleyen kişi o olduğu için söyleyenlerden bir tanesi olduğu için daha doğrusu oradan çıkıyor yani bir şeye Arusçuluğa tepki olarak ortaya çıkıyor fakat tabii ki dediğim gibi yanlış yani doğru öğretişi savunmak isterken aslında yanlış yine Arusçuluk gibi yanlış bir şeye öğretişe kayıyorlar. Günümüzde bunun hala etkin olduğunu görüyoruz yani ben çok hani net takip etmiyorum ama modernizm, modernist düşüncelere sahip insanlar olduğunu görüyoruz. Yani babanın ve oğlun ve kutsal ruhun aynı tanrı olduğunu, farklı görünüşlerde babanın, oğlun ve kutsal ruhun bu aynı tanrının farklı görünüşleri olduğunu, yani ileri süren görüşler, kiliseler var ama bunlar tabii ki gerçek, yani gerçek öğretiş değil, yani gerçek öğretişe sahip, doğru öğretişe sahip kiliseler değil. Bunlar yani sapkın düşünceler, bu açıdan dikkat etmek lazım.
1: Yani günümüzde hala buna inananlar var galiba. Mesela Üniteryanların bir bölümü, tam onlar da kendi aralarında gruplara ayrılmışlar değil mi? Üniteryanlardan yani, bazıları inanıyorlar galiba.
2: Üniteryanların şu farkı var, yani Üniteryanlar yine Tanrı'nın tek olduğuna inanıyorlar. Yani şey gibi, modelistler gibi Tanrı'nın tek olduğuna inanıyorlar. Fakat onların farkı şu, onlar üçlü birliği reddediyorlar. Yani modelizme benziyor ama çünkü modelizm Tanrı'nın tek Tanrı olduğunu kabul edip işte baba, oğul ve kutsal ruhun bu Tanrı'nın üç modu olduğunu, üç farklı görünüş olduğunu inanırken, Üniteryanlar yine Tanrı'nın tek Tanrı olduğunu söylemekle birlikte İsa Mesih'in ve kutsal ruhun Tanrılığını reddediyorlar. Modelistlerden şeyi, farkı bu. İsa Mesih'in ve kutsal ruhun Tanrı'nı reddediyorlar. Tanrı ama Tanrı'nın tek Tanrı olduğunu kabul ediyorlar. Onlar da yani onlara karşı da şunu söyleyebiliriz. Mesela Yuhanna 1. bölüm 1. ayete baktığımızda başlangıçta söz vardı. Söz Tanrı ile birlikteydi ve söz Tanrı'ydı. Yani gerçi daha önceki programlarda da İsa Mesih ve kutsal ruhun Tanrılığı hakkında Tanrılığını gösteren ayetlere bakmıştık ama bunlardan bir tanesi mesela yine bu biraz önce okuduğum ayet Yuhanna 1'de görüyoruz ki hani söz Tanrı'ydı diyor. Çok yani çok net bir şekilde yani İsa Mesih'in Tanrılığını reddeden kişilere karşı, yani İsa Mesih'in söz beden alıp İsa Mesih olarak aramıza gelip yaşadı çünkü yani İsa Mesih'in Tanrılığını, sözün Tanrı olduğunu çok net bir şekilde bu ayet ifade ediyor. Mesela başka bir ayet İbraniler 1. bölüm 3'te oğul Tanrı yüceliğinin parıltısı, onun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra yücelerde oğlu Tanrı'nın sağında oturdu. Yani oğulun, yani sözün Tanrı'nın varlığının öz görünümü olduğunu söylüyoruz. Yani, onun öz görünümü ise o zaman yani öz Tanrı'dır. Yani başka bir şey, bu başka bir şekilde bunu yorumlamamız mümkün değil. Mesela Filipililer 2. bölüm 6. ayette Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Yani Tanrı özüne sahip olan Mesih'ten bahsediyor. Demek ki oğul Tanrı'dır. Dolayısıyla bu Üniteryenlerin İsa Mesih'in Tanrılığını reddetmelerinin kutsal kitaba uygun olmadığını, aykırı olarak atış olduğunu gösteren çok sayıda ben birkaçını verdim. Ayet yani gösterebiliyoruz. Yani bu gerçekten üniteryanlık kutsal kitaba uygun bir öğretiş değildir. Yani sapkın bir öğretiştir.
1: Evet, yani kesinlikle kabul etmemeliyiz, inanmamalıyız. Peki onlar kutsal kitabı şu anda olduğu gibi kabul ediyorlar mı günümüzde? Yani aynı kutsal kitabı mı kullanıyorlar yoksa farklı ek kaynaklarla mı bu olayı? Senin şu anda bilgin nedir bu konuda?
2: Yani üniteryan kiliselerin var olduğunu görüyorum dünyada. Hani çok belki yaygın olmasa da hatta Türkiye'de de sanıyorum var olduklarını görüyorum. Ama onların yani hani kutsal kitabı tam olarak şey olarak yani okuyorlar mı okumuyorlar mı tam onu bilmiyorum ama şunu biliyorum Üniteryanlarla ilgili. Kutsal kitabı yani Tanrı'nın sözü tam bir şekilde bizim gördüğümüz gibi Tanrı'nın sözü olarak görmüyorlar. Veya bir işte iyi bir ahlak kitabı gibi görüyorlar. Yani Tanrı esini olarak görmüyorlar. İsa Mesih'i de mesela hani biraz önce söylediğim gibi Tanrı olarak görmüyorlar. Onu da bir iyi bir ahlak adamı, hani takip edilmesi, saygı duyulması gereken bir ahlak adamı ama Tanrı olarak görmüyorlar. Dolayısıyla yani Üniteryan kiliseleri hem Tanrı'nın kimliğini reddetmesi açısından sapkındır. Çünkü baba, oğul, İsa Mesih'in ve kutsal ruhun Tanrı'nı reddeder. Hem de kutsal kitabın Tanrı sözünü, Tanrı esini olmasını reddetmesi açısından yani sapkın bir kilisedir. Dolayısıyla hani bu açıdan dikkat edilmesi gerekir. Hani kutsal kitabı okusalar bile ama onu Tanrı'nın Yani çok büyük bir otorite. Çünkü tabii biz Tanrı'nın, kutsal kitabı Tanrı'nın esini olarak kabul ettiğimiz için en yüksek otorite olarak kabul ediyoruz. Ama onlar o şekilde kabul etmiyorlar.
1: Anladım. Tamam o zaman bu bölümde bir mola verelim. Modernizm, yani diğer adı ne söylemiştim?
2: Sabellizm.
1: Evet, Sabellizm'i bugün gerçekten daha derin incelemiş olduk ve belki bazılarımız için ilk defa böyle bir konu. Şimdi kısa bir ara verelim. Ondan sonra listemizde biraz üniteryancılıktan bahsedecek miyiz? Onu geçiyor muyuz Murat?
2: Şimdi üniteryancılıktan şimdi bahsettik. Ayrıca daha fazla çok evet. Şey söylemeye gerek yok.
1: Tamam, peki. Çünkü bu mesela atıyorum yani ara vermeden önce bu bir tane kilise babası vardı. Tam aklıma gelmiyor. Neydi ismi? İnan aklıma gelmiyor. Tertullianus galiba.
2: Tertullian.
1: Evet. Onlarla savaştı bildiğim kadarıyla bir dönem. Gerçi o da İncil Konseyi'nde farklı görüşü olan biriydi bir kilise babası olarak. Ama çok onlarla ilgili çok şeyleri var galiba, değil mi? Yazıları, makaleleri.
2: Aslında Basil ve Kapadokyalı babalar bunlarla çok, evet, savaştı. Yani
1: onlardan biri değil ama, değil mi o?
2: Tertullian farklı, daha önce benim hatırladığım kadarıyla, tarih bilgim yanlış söylemeyeyim, daha önce yaşadı ve farklı bir yerde yaşadı.
1: Bir farklı bir düşüncesi vardı.
2: Kuzey Afrika'da yaşadı. Yok, o iyi bir şey. Yani Tertullian çok iyi bir kilise babası. Yani gerçekten, evet, çok kendisinden yararlanılan, çok iyi
1: kaynakları güçlü ve iyi bir savunmacı, değil mi?
2: Evet, iyi bir
1: finans savunması yapan bir
2: yani çok değerli bir Tanrı adamıdır.
1: O zaman ikinci bölümde yine notlarıma bakıyorum. Kutsal Ruh'un Tanrılığını Reddedenler diye bir başlık atmışız. Herhalde o bölüme geçeceğiz. O zaman, evet, kısa bir ara verelim Murat. Ondan sonra dinleyicilerimizle tekrar baş başa olacağız. Sevgili dinleyicilerimiz, Radyo Manata'dan ayrılmıyorsunuz. Kısa bir aradan sonra tekrar sizinle birlikteyiz.

0: Gerçeğin sesi.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: İsimlerini biliyoruz. Nuh, İbrahim, Musa, Davut ve diğerleri. Bu insanlar bu dünyadan ayrılalı binlerce yıl geçti. Ama biz hala yapıp ettiklerini konuşuyoruz. Radyo Maranata'da bu iman kahramanlarının hayatlarını tek tek inceleyip, öğrenip ilham alacağız. Hayatınıza yön verecek bir örnek arıyorsanız, kutsal yazılarda geçen bu Tanrı adamlarının hayatları ve eylemlerinin konuşulduğu İman Kahramanları programına davet ediyoruz.
3: İman Kahramanları programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Merhaba sevgili Radyo Manhattan dinleyicileri. Kısa bir aradan sonra tekrar yeniden sizinle birlikteyiz şu anda ve modernizm ve üniteryancılık konusunda birlikte konuştuk. Sevgili Murat Bağır stüdyomuzda. Şimdi Murat, yeni konuya geçtik herhalde şu anda. Yoksa birinci bölümde olan konudan kısa eklemek istediğin bir şeyler var mı bu konuştuğumuzdan? Özellikle üniteryancılık konusunu kapatmış mıydık? Yoksa birkaç şey daha söylemek ister misin? Yoksa kutsal ruhun tanrılığını mı? Tanrılığını reddedenlerle ilgili belki bir hemen bir konuya girebiliriz.
1: Evet, şimdi bu yani üçlü birlikte ile ilgili itirazlara devam edelim. Yani bununla ilgili başka itirazlar da var. İşte kutsalların tanrı reddedenler var. Üç tanrıcılık inancı var gibi çeşitli itirazlar da var. Bence hani onlara devam edelim. Mesela kutsalların tanrı reddedenler, bunlar tarihte Makedonyalılarda olarak da biliniyor. Bunlar Pneumato makinalar diye de teknik olarak yani terim olarak da bu şekilde ifade ediyor. 4. yüzyılda ortaya çıkmış.

0: bu imanlı kilise babaları tarafından hani ilan edildi. Mesela yani kutsal kitap daha önceki programlarımıza da verdik. Hani kutsal kitaba baktığımızda kutsal ruhun Tanrı olduğunu, yani bir kişi olduğunu görebiliyoruz. Mesela Matta 28:18'de bu ayetlerden bir tanesi. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin bütün ulusları öğrencilerime okuyuşturun. Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. Yani burada baktığımızda İsa Mesih kutsal ruhu baba ve oğulla eşit tuttuğunu görüyoruz. Yani tanrısal seviyede tuttuğunu görüyoruz. Yine daha önceki programlarımızda verdiğimiz bir bölümle ilgili Elçilerin işte 5. bölümde geçen ayetlerle ilgili konuşmuştuk. Onları tekrar hatırlayalım. Orada Petrus şöyle demişti. Petrus ona Hananya nasıl oldu da şeytana uydun? Kutsal ruha yalan söyleyip mülkün parasının bir kısmını kendine sakladın dedi. Mülk satılmadan önce sana ait değil miydi? Sen onu sattıktan sonra da parayı dilediğin gibi kullanamaz mıydın? Neden yüreğinde böyle bir düzen kurdun? Sen insanlara değil Tanrı'ya yalan söylemiş oldun. Yani burada baktığımızda Petrus kutsal ruha söyleyen yalanın Tanrı'ya söylenmiş olduğunu yani çok net bir şekilde ifade ediyor. Dolayısıyla kutsal ruhun Tanrı olduğunu açıkça bize iletmiş oluyor. Dolayısıyla yani kutsal ruha yalan söyleniyorsa o zaman yalan bir kişiye söylenir. O zaman kutsal ruhun bir kişi olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla hani burada Petrus bize kutsal ruhun hem Tanrı olduğunu hem de bir kişi olduğunu net bir şekilde ortaya koymuş oluyor. Mesela yine başka bir ayet vermem gerekirse bu kutsal ruhun Tanrı'nı reddedenlere karşı. Matta 12. bölüm 31. ayette şunu söylüyor. Bunun için size diyorum ki insanların işlediği her günah, ettiği her küfür bağışlanacak ama ruha edilen küfür bağışlanmayacaktır. İnsanoğluna karşı bir söz söyleyen bağışlanacak ama kutsal ruha karşı söylenen ne bu çağda ne de gelecek çağda bağışlanacaktır. Yani kutsal ruha edilen küfürlerin bağışlanamayacağını söylüyor. Demek ki onun yüceliğini görüyoruz. Yani tanrısal yüceliğini görüyoruz. Yani kutsal ruh Tanrı olduğu için ona küfür edilemez. Yani bu ayetlere baktığımızda, kutsal kitaba baktığımızda kutsal ruhun Tanrı olduğunu, kişi olduğunu net bir şekilde ortaya koyan birçok ayet görüyoruz. Dolayısıyla kutsal ruhun Tanrı'nı reddeden kişilerin aslında ileri sürdükleri öğretişin kutsal kitaba aykırı olduğunu, sapkın bir görüş olduğunu söylemeliyiz.
1: Evet. O zaman yeni konumuzun başını geçelim.
0: Evet, triteizmle ilgili biraz, yani üç tanrıcılıkla ilgili konuşmak istiyorum.
1: Evet, bu konu önemli bir konu. Hala da yani bir insan kendi Hristiyan, yani Hristiyan kimliğinde olan ve Hristiyanlığı araştıran kişilerin hala bu konularda çok kafalarında sorular oluyor. O zaman biraz o konuya bakalım.
0: Şimdi kısaca bakalım istersen, yani çok uzun konuşmaya, çünkü zaten şimdiye kadar aslında bu konuda çok konuştuk, çünkü yani baba, oğul ve kutsal ruhun üç farklı tanrı olduğuna inanırlar, bu üç tanrıcılık, yani üçlü birliği kabul etmezler. Dolayısıyla hani birbirinden bağımsız üç ayrı tanrı olduğuna inanırlar. Günümüzde bu daha çok Mormonlarda buna benzer bir görüş var, ama Mormonların bundan farkı şu: sadece baba, oğul ve kutsal ruh değil, onları birer farklı tanrı olarak görmeleri değil, onların dışında da birçok tanrıya inandıkları söylenir Mormonların. Yani İznik Konseyi'nde ve İstanbul Konseyi'lerinde yani baba, oğul ve kutsal ruhun tek tanrısal özü, varlığı paylaşan üç kişi olduğu hani teyit edilmişti. Zaten şimdiye kadar yaptığımız programlarda da, önceki programlarımızda bu gerçeğin defalarca altını çizdik. Yani baba ve oğul ve kutsal birbirinden bağımsız kopuk üç kişi değildir. Aynı özü paylaşan tek tanrıdır. Yani bir tanrıdır. Kutsal kitap Tanrı'nın tek tanrı olduğunu ilan eder. Bununla ilgili çok sayıda ayet örneği vermiştik. Dolayısıyla hani Hristiyan inancı tek tanrılı bir inançtır. Üç tanrılı bir inanç değildir. Baba, oğul ve kutsal aynı özü paylaşan tek tanrı inancıdır. Dolayısıyla hani bu triteizm öğretişi de reddedilmelidir. Kutsal kitaba uygun bir öğretiş değildir. Sapkın bir öğretiştir.
1: Evet, onların kaynak ayetleri var mı Murat? Yani Mormonlar dedin, çünkü Mormonlar gerçekten dünyada çok aktifler ve gerçekten inanılmaz bir şekilde farklı inanç türleri vardır. İşte bir devi tarikattır zaten.
0: Evet.
1: Bunun bir şeyi var mı, kaynak ayetleri, o ayetten yola çıkarak böyle yapıyorlar? Ben çünkü çok belgeselleri de var.

0: Türkiye'de de yayınlanıyor bu Türkçe olarak.
1: Yani hani şey olarak net olarak hani şu ayetleri kullanıyorlar diye hani bilmiyorum ama yani şunu tahmin ediyorum. Çünkü baktık birçok ayet babanın Tanrı olduğunu söylüyor. İsa Mesih'in Tanrı'nın sözünün Tanrı olduğunu söylüyor. Kusar'ın Tanrı olduğunu söylüyor. Bunları ileri sürüyorlardı ama onların yaptıkları en büyük hata yani bu üç kişinin birbirinden farklı kişiler olması. Ama biz önce de baktık yani daha önce de baktık aslında baba, oğul ve kusarı tek tanrıdır. Yani üçlü birlik inancı yani o yüzden diyoruz. Yani birbirlerinden kopuk, işte farklı iradeleri olan, farklı karakterleri olan, farklı istekleri olan, farklı planları olan kişiler değillerdir. Aynı özü paylaşan, aynı doğayı paylaşan ama üç kişi. Birbirleriyle farklılıkları, ilişkisel farklılıkları. Yani oğul söz babadan kaynaklanır, kusarı babadan çıkar. Yani aynı özden çıkar, aynı özden söz olarak çıkar, kaynaklanır, doğar. Dolayısıyla birbirleriyle hani tanrısal doğa bölünmüş değildir. Yani üçe bölünmüş değildir. Ama triteizm yani böyle birbirinden tamamen bölünmüş, farklı, tamamen kopuk kişilere, tanrılara yani, inanır.
0: Yani üçlü birlik anlayışını benimsemiyorlar. Evet, kısacası değil mi? Diyebiliriz evet. Yani. Yani çok sapkın bir öğreti.
1: Çok tanrılı bir inanç. Yani doğru bir inanç değil.
0: Hikayesi de çok ilginç notlarıma baktığımda. Mormonların yani 1820'lerde zaten New York'ta çıkmış ortaya. Joseph adında kurucusu galiba ve peygamber olarak da ilan etmişler kendi yani notlarıma baktığımda. Bir melek ona görünüyor. Ondan sonra o akım öyle bir şekilde devam ediyor. Çok enteresan bir durum gerçekten. Ve Amerika'da da bu popüler bir sapkın bir öğreti sanırım.
1: Evet, Türkiye'ye kadar geldiklerini de biliyorum, duyuyorum.
0: Türkiye'de yani. Var galiba.
1: Evet, yani duyuyorum. Yani çok evet. Ben hani görmedim şey ama yani geldiklerini duyuyorum. Dolayısıyla dikkat etmek lazım. Yani bunlar sapkın öğretişlerdir. Yani işte İsa Mesih'ten, kusavvıdan bahsediyorlar ama doğru şekilde bahsetmiyorlar. O yüzden hani doğru öğretişe sahip olmak, doğru öğretişi bilmek, anlamak, kutsal kitabı doğru anlamak bu açıdan çok önemlidir.
0: Evet. O zaman yine bir yeni konuya daha giriyoruz. Yeni başlığımız nedir?
1: Tevhid inanç.
0: Herhalde. Evet. Tevhidi nasıl söylüyorduk? Öyle bir ad veriyorduk. Tevhide tesis değil mi diğer adıyla? Yani aynı anlama geliyor değil mi bu?
1: Orada şöyle yoksa. Aslında tesis inancı üçlü birlik inancı evet. Diye biliniyor Türkiye'de. Tevhid inancı ise hani Türkiye'deki hani İslam inancının Allah inancıdır. Hani onlara göre Allah tek ve birdir. Yani zatında, sıfatlarında ve eylemlerinde hiçbir ortağı yoktur. Doğmamış ve doğurmamıştır. Eşi ve benzeri yoktur. Dolayısıyla hani yani Hristiyanların teslis inancı, üçlü birlik inancı ile İslam'ın tevhid inancı yani arasında biraz fark var. Yani onlar da tek Tanrı'ya inanıyor. Yani biz de tek Tanrı'ya inanıyoruz ama bizim tek Tanrı anlayışımızda üçlü birlik var. Yani üç kişi tek tanrı anlayışı var. Bu yüzden dolayısıyla hep sürekli farklı anlaşılıyoruz. Yani tam doğru anlaşılmıyoruz.
0: Sanırım Arapça bir kelime.
1: Evet, değil mi? Yani muhtemelen tevhid, Arapça bir kelimedir.
0: Tevhid
1: evet.
0: Ya da evet. Tevhid yani evet. Sadece son harfleri T ve D ikisi anlamında kullandığında yani evet. İslam terminolojisinde geçtiğini söyledin değil mi?
1: Evet yani ben de öyle evet. Biliyorum. Evet.
0: Tamam o zaman. Biraz oradan bahsedeyim yani bakalım onun zemini nasıl, yani mevcut tarihsel veriler nedir, nasıl bir sonuç çıkartabiliriz, biraz ondan bahsedelim.
1: Yani ben daha çok şeyden bahsetmek istiyorum, hani başkasının inancını şey yapmak benim şeyim değil, haddim değil. Yani ben sadece kendi inancımızı doğru açıklamak açısından bu konuya değinmek istiyorum. Çünkü ülkemizde hani üçlü birlik inancından dolayı yani üç tanrıya inandığımız düşünülüyor. Yavasıyla hani bunu yani doğru açıklamamız lazım. Hani şimdiye kadar da bahsettim mesela daha önceki programlarda. Hani kutsal kitaba baktığımızda eski antlaşma olsun, yeni antlaşma olsun, kutsal kitap Tanrı'nın tek Tanrı olduğunu hani her zaman ilan etmektedir. Fakat Hristiyan tek Tanrı inancı bu İslam'daki tevhidin tek Tanrı inancından biraz farklı. İşte Hristiyanlar babanın oğlun yani İsa Mesih'in ve Kusavr'un Tanrı olduğunu söylerken hani birbirinden bağımsız üç farklı Tanrı olduğunu söylemiyoruz. Hani biraz önce şeyden triteizmden üç tanrıcılıktan bahsetmişken onun o triteizmin yanlış bir örtüş olduğunu söylemiştik. Çünkü babanın, oğlun ve Kusavr'un üç ayrı Tanrı olduğunu söylemişti. Yani biz Hristiyanlar triteizme inanmıyoruz. Yani bu bizim inancımız değil. Biz şunu söylüyoruz. Üç Tanrı, yani üç kişi, üç Tanrı değil, yani üç Tanrı'ya inanmıyoruz. Baba, oğul ve Kusavr'u tek Tanrı'dır. Yani Tanrı'nın özü tektir. Yani başka öz yok. Yani baba, oğul ve Kusavr'u aynı öze sahiptir. Birbirlerinden farklı özleri yoktur. Aynı öze ortaktır. Aynı özü paylaşırlar. Aynı özü paylaşan üç kişi vardır. İşte biraz önce daha önceki programlarımızda da bahsettim. İşte hani kişi denince daha çok böyle insan bireyleri aklımıza geliyor. İşte insan bireyleri aynı yani benzer doğaya sahip olmamızla beraber her biri birbirinden ayrı bağımsız bedenleri olan, karakterleri olan, iradeleri olan, düşünceleri olan, duyguları olan kişileriz biz insanlar olarak. Ama Tanrı'nın özünde üçlü birlikte bu böyle değil. Tanrılığın özünü paylaşan üç kişi var. Yani üç kişi aynı özü paylaşıyor. Bunlar birbirinden kopuk değil. Bunların aynı iradeye sahipler, aynı karaktere sahipler. Yani aynı doğaya sahipler, aynı akla sahipler ve aynı güce sahipler, aynı gücü paylaşıyorlar. Fakat bu üçlü birlikteki bu üç kişi aynı doğayı paylaşmakla beraber her birini birbirinden ayırt eden özelliklere sahiptir. Yani bunun özellik nedir? Hani baba doğmamıştır ve oğul ve Kusavr'un kaynağıdır, kökeni olarak bilinir. Oğul babadan doğar ve Tanrı'nın sözü ve öz görünümüdür. Kutsal Kitap tam bunu okuyoruz. Kusavr babadan çıkar. Fakat bu üçünün bu açılardan hani ilişkisel açıdan ayrı özelliklere sahip olması onları birbirinden kopuk üç kişi yapmaz. Çünkü üçü tek bir doğayı paylaşırlar. Baba her zaman, daha önce de paylaştığımız gibi, her zaman sözü ve ruhuyla birlikte vardır. Yani doğal olarak vardır. Aynı zamanda oğulun ve Kusavr'un babadan gelmesi onları ikinci seviyeye düşürmez. Çünkü her biri tüm tanrısal niteliklere eşit derecede sahiptir. Ve üçü ezeli olarak da birlik içindedir. Yani ezeli olarak birlik içinde vardır. Şimdi mesela benzetmeler ne kadar üçlü birliği tam olarak hani ifade edemese de hani insanların anlamasına bir ölçüde yardım edebileceğinden, mesela kilise babalarının da kullandığı bir benzetmeyi burada kullanmak istiyorum, açıklamak istiyorum. Mesela güneşi ele aldığımızda güneşin bir disk olduğunu görüyoruz. Yani bir çember şeklinde bir yapısı var. Bu yapıdan ışık ve ısının çıktığını görüyoruz. Demek güneş, işte disk var, ısı var ve ışık var. Işık ve ısı diskten çıkmakla beraber kendini belirgin eden özelliklere sahiptir. Mesela ışık ne yapar? Aydınlatır. Isı ne yapar? İşte sıcaklık verir. Ama yine de güneşe bakınca üç güneş olduğunu söylemiyoruz veya yani tek bir güneş olduğunu söylüyoruz. Üçlü birlikte böyledir. Hani bir açıdan benzetmeden yararlanmak gerekirse, oğul ve Kusavr'u babadan gelmekle birlikte, hani onun babadan kaynaklanmakla birlikte kendilerini ayırt eden özelliklere sahiptir. Ama üç ayrı tanrı değillerdir. Üçü tek bir doğayı paylaşan tek tanrıdır. Yani üçlü birlik olan tanrıdır. Ne ısı ve ışık güneşten çıkmakla beraber güneş hiçbir zaman ışıksız ve ısısız olmamıştır. Dolayısıyla yani disk ışık ve ısı ile birlikte, güneşteki disk ve ışık ve ısı ile birlikte her zaman birlikte var olmuştur. Aynı şekilde baba da, yani oğul ve Kusavr'u her zaman ezeli olarak yani birlikte vardır. Baba sonradan baba olmamıştır. Oğul da sonradan oğul olmamıştır. Hani baba ezeli olarak hep babadır ve oğul da hep ezeli olarak hep oğuldur. Yani babalığın ve oğulun başlangıcı ve sonu yoktur. Baba ve oğul, yani baba ve söz her zaim ezeli olarak vardır. Dolayısıyla hani bu açıdan Hristiyanın üçlü birlik anlayışı şeyden, yani İslam'ın tevhid anlayışından farklıdır. Bir de şunu da ifade etmek gerekiyor, yani Tanrı sevgidir ve sevgi en azından iki kişi arasında hani olması lazım. Yani bir sevenin bir de sevilenin olması gerekir. Mesela üçlü birlik anlayışında hani biz Tanrı sevgi dediğimizde hani baba, oğul ve kutsal arasında her zaman bir sevgi ilişkisi vardır. Yani ezelden beri bir sevgi ilişkisi olduğunu söylüyoruz. Bu açıdan da hani Hristiyan üçlü birlik inancı diğer tek tanrı inançlarından farklıdır. Yani evet. Ben sadece bu farklılığı anlatmak için yani evet. Kendi inancımızı daha iyi ifade etmek için bunu paylaştım.
0: Tamam. Evet Murat, burada durmamız gerekiyor çünkü programımızın sonuna geldik ama belki gelecek program biraz daha bunun üzerinde durabiliriz. Gerçekten çünkü Türkiye'de en çok sorulan konulardan biri bu tevhid. Ben yine diğer programda sorular sormak istiyorum sana. Teşekkür ediyoruz tekrar programımıza katıldığın için, bize bu bilgileri verdiğin için.
1: Ben teşekkür ederim. Herkese esenlikler dilerim.
0: Evet sevgili Radyo Maraton dinleyicileri, bir programımızın daha sonuna geldik. Yeni bir programda görüşmek üzere diyorum. Lütfen Radyo Maraton frekansından, internet radyosundan, radyomuzdan ayrılmıyorsunuz. Bir dahaki programımızda kağıt kalemlerinizi ve kutsal kitabınızı alın ve bizden duymak istediklerinizi ve bilmek istediklerinizi ve kafanızdaki soruların cevaplarını not almaya şimdiden hazır olun diyorum. Kendinize iyi bakın. Esen kalın efendim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız, sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

Anadolu toprakları. Tarih boyunca zengin medeniyetlere, kültürlere ve inançlara ev sahipliği yapmıştır. Peki Hristiyanlık bu topraklarda nasıl yer edindi? Sonradan mı ortaya çıktı, yoksa bu topraklarda mı doğdu? Gelin Hristiyanlığın öyküsünü bu programda birlikte keşfedelim. Anadolu ve Hristiyanlık programı başlıyor.

0: Merhaba sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Anadolu ve Hristiyanlık programımıza hoş geldiniz. Programımızda zengin kültür ve medeniyetleri barındırmış olan Anadolu topraklarında Hristiyanlık inancının nasıl tarih boyunca büyüyüp yayıldığına birlikte bakacağız. Programımıza başlamadan önce hemen hatırlatmak istiyorum. Bizleri sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak takip edebilirsiniz. Aynı zamanda YouTube sayfamıza abone olarak birçok içeriğe ulaşabilirsiniz. Stüdyo konuğum Doktor Behnan Konutkan. Hoş geldiniz Behnan Bey.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
0: Teşekkürler. Siz nasılsınız?
1: Çok teşekkürler. İyiyim. Yani bu stüdyoya her geldiğimde sevinçliyim. Ne yapacağımı bilemiyorum ama güzel oluyor.
0: Evet, biz de burada olduğunuz için sevinçliyiz. Çok güzel konular konuşacağız. Bugün de Protestanlığın Anadolu'ya gelişi üzerinde duracağız. Öncelikli olarak Protestanlık nedir diye kısaca bahsedebilir misiniz?
1: Gayet tabii, gayet tabii. Şimdi yani tarihe göre Hristiyanlık içinde birkaç mezhep vardır işte. Ortodoks, Katolik ve Protestan. Aslında Ortodoks anlamı temel demektir. Yani temel öğretiler üzerinde. Katolik kilisesi evrenseldir. Yani Katolik kilisesinde milliyet yoktur, köken yoktur. Her ulustandır. Ortodokslar genellikle milli kiliseler alır. Mesela bak diyorsun Ermeni Ortodoks değil miyim? Ya da Süryani ya da Rum Ortodoks. Şimdi geldik bir orta çağ boyunca kiliseler devam ediyor. Ondan sonra ne yazık ki bu dönemde kiliseler artık Rab'bin evi olacağına bir çeşit ticarethane olmuştu. Rab İsa Yuhanna 2'de diyor ki evimi ticaret evi yaptınız. Aldı kamçıyı, dövdü değil mi onları, kovdu. Rab'bin kilisesi yani Rab'bin evi Hristiyanların bir araya geldiği, Tanrı'yı övdüğü, ilahi okuduğu, birbirlerini teşvik ettiği bir yer olmalı. Rab'bin evi kutsal olmalı. Ve kutsal kişiler orada olur. Rab'bin evinde bir eğlence yeri ya da başka bir amaçla olmamalıdır. Şimdi o dönemde Orta Çağ döneminde işte 1500 yıllarında Martin Luther diye bir Alman vardır, başrahip. Birkaç manastırın müdürüydü ve yanında da birkaç kişiler vardı. Geliyorlar, bakıyorlar ki kilisenin, papalığın yaptığı uygulamalar İncil'e uymuyor. Tartıştılar ne yapalım ne edelim. Martin Luther'i ileri sürdüler. Martin Luther durumu papaya anlatmak istedi. Dinlemediler. Sonra 95 bir tez yazdı. Bir kağıda yazdı ve astı bir kilisenin orada. Örneğin diyor ki Tanrı ile insan arasında kimse giremez. Yok efendim cennete gitmek için sadece iman lazımdır gibi laflar. Ve gerçekten bu büyük bir olay yarattı. Halk okumaya başladı, halk ilgilenmeye başladı. Bu sefer kilise ve o dönemin işte beylikleri, kralları şeye karşı geldiler. Martin Luther'e karşı geldiler. Martin Luther'de birisi onu aldı, bir kaleye götürdü orada. Kaledeyken adamcağız İncil'i çevirdi. Mükemmel bir tercüme şimdiye kadar. Çok güzel bir çeviridir, Almancadır. Ve tabii halk cahil olduğu için yine kavgalar, mavgalar, savaşlar oldu. Tabii yine İncil dışıdır bu. İncil böyle bir şey demiyor. Birbirlerini öldürdüler. Yazık. Ve onları protesto ettiler. Yani Martin Luther ve onun gibi inananları protesto ettiler. Ve bundan ötürü Protestan adı konuldu. Başka bir şey yok.
0: Peki Protestanlık Anadolu'ya nasıl geldi?
1: Evet.
0: Önem Bey.
1: Şimdi 1500 yıllarında Protestanlık Avrupa'da yayıldı. Yayılmaya başladı. Protestan yani müjdeci, İncil'li kiliseler kurulmaya başladı. İncil çevrildi falan. Şimdi Chicago'da işte William İlahiyat Okulu'nun öğrencileri bir gün Asya kıtasında yaşayan insanların ruhsal durumunu tartışıyorlar. Ve bakıyorlar ki Asya'da, Afrika'da binlerce insan her gün ölüyor, meşhursuz ölüyor ve cehenneme gidiyor. Ne yaptılar? Bu adamlar toplandılar, dua etmeye başladılar. Uyanış için dua etmeye başladılar. Ve ya Rabbi bizi gönder diye. Ondan sonra bunlar toplanırken aniden yağmur yağdı. Onlar da bir saman yığınına sığındılar. Ve karar verdiler, dua ettiler. Ve söz verdiler, biz okulu bitirince teker teker misyonerlik yapmak için Asya'ya gideceğiz. Ve bu 1820'lerde oldu falan şu bu. Ve oradan misyonerlik başladı.
0: Yani böylece Anadolu'ya aslında...
1: Anadolu'ya nasıl geldiğini de söyleyeyim size.
0: Bu şekilde
1: bu şekilde geldi. Önce Afrika'ya gittiler. Hindistan'a. William Carey diye bir adam 1890'larda Hindistan'a gitti. Sonra bu Samanyolu'ndan insanlar Asya ve Türkiye'ye gelmeye başladılar. Şimdi Hristiyan tarihinde İncil'den başlamak üzere birçok misyonerlik hareket vardır değil mi? Mesela Havariler dönemi. İsa Mesih'e iman eden o 12'ler Havariler daldılar değil mi? Gidebildikleri kadar yere gittiler. Müjdeyi yaydılar ve insanlar iman ettiler. Sonra kilise kurucu dönemi vardır. Orada da insanlar anlattılar. Tabii bu zaman hepsi Anadolu'daydı ve Anadolu ve şey tarafı işte Suriye ve İsrail daha doğrusu Yeruşalim tarafıydı. Sonra Ortaçağ dönemi vardı. Ortaçağ dönemi 1500'e kadar başladı ve karanlık bir çağdı. İncil yalnız Latincedir. Latince dışında başka bir tercüme kabul etmiyorlardı. Daha önce tercümeler yapıldı. William Tyndale diye onu yaktılar. Yalnız zannediyor ki Latince. Halk Latince bilmiyor. Bu sefer papazlar okuyor ve papazlar ne derse onu anlıyorlardı. Sonra reform dönemi başladı. Bu Martin Luther'in var ya, reform dönemi başladı. Reform döneminde İncil basıldı. Ve sağa sola gittiler. Avrupa'nın birçok yerine gittiler. İncil'i yayıldılar. Ve reformcu kiliseler yani protestan kiliseler kurulmaya başladı. Ve reform sonrası kiliseler bugünkü dönem modern misyoneriler. Bu modern misyoner, reform sonraki dönem misyonerler. Bu söylediğim ki William okulundan, ilahiyat okulundan mezun olanlar İncil'i alıp geldiler Asya'ya, yani Türkiye'ye geldiler. Ama böyle körü körüne gelmediler. Bunlar imanlı insanlardı, bunlar birikimli insanlardı, bunlar okulu bitirmiş insanlardı, bunlar ilahiyat yapmış doktor insanlardı. Ve gelmeden önce bir rapor hazırlamayı istediler. Onları gönderenler var ya. Şimdi geldiler, bir kısmı Lübnan'a geldi, Lübnan'dan Irak'a, Irak'tan işte Suriye ve Türkiye üzerine, Doğu Türkiye. Bir kısmı da önce Malta, İzmir'e ve İstanbul'a geldiler. Şimdi bir grup gelen misyonerler Anadolu'yu adım adım adım dolaştılar. Gözlemlediler, baktılar. Sonra bir rapor yazdılar, dediler ki Anadolu'nun her yerinde kiliseler var. Ama ne yazık ki kiliselerde İncil okuyacak, İncil'i anlatacak kimse yoktu. Papazlar cahil. Ve papazlar bilmiyorlar. Ve dediler Osmanlı'da bir Müslümanın Hristiyan olması zor ölümdür. Bu nedenle dediği bizim önerimiz şu ki önce bu kiliselere yaklaşalım. Var olan kiliselere yaklaşalım. Onlara İncil'i verelim. Onlar uyansın. Onlar iman etsin. Kiliselerinde olsun. Ve onlar komşuları olan Müslümanlara daha rahat bir şekilde İncil'i anlatabilirler.
0: Evet.
1: Ama dediler ki bizim asla yeni bir mezhep kurmak, yeni kilise kurmak diye bir amacımız yoktur. Amacımız sadece kiliselere yaklaşmak, onları İncil'e doğru yönlendirmekti. Ve bunu yaptılar gerçekten. Ve ikinci kesim geldi, çok donanımlı insanlar geldi. Önce İzmir'e geldi. İzmir'de çok Rumları vardı. Rumlar vardı. Bilmiyorlardı. Eski klasik Grekçeyi anlamıyorlardı. Bunlar yaklaştılar ve oradaki kilise önderleriyle anlaşarak klasik Grekçe ile o zaman konuşulan modern Grekçe İncil'i çevirdiler. Ve Patriğin de olayı vardır. İyi oldu. Ama 1820'lerden sonra biliyorsun Yunanistan Türkiye'den ayrıldı. Biliyorsun ayrıldı ve sorunlar oldu ve bütün çoğu Rumlar gittiler. Bir ürün vermeden geldiler İstanbul'a. İstanbul'u Ermeni Kilisesi'ne yaklaştılar. Ermeni Kilise Patriği'yle, önderiyle güzel ilişkiler kurdu. Önceki Patrik çok önemsedi. Onlar da klasik olan Ermenice, anlaşılmayan Ermenice'yi yeni harflerle, yeni Ermenice ile. Hatta o dönemin patriği misyonerlerle çok güzel ilişkiler kurdu. Onlara sahip çıktı ve Ermenice anlaşılır bir dille çevrilmesine olanak tanıdı. Hı hı. Hatta Osmanlı, yani Arap alfabesiyle olan Türkçe, Osmanlıcayı da Ermeni alfabesiyle Türkçe'ye, yani Ermeni alfabesiyle Türkçe olarak. Ve halk bastılar, Kitab-ı Mukaddes Kitabı bastı. Halk bunu görünce gerçekten çok sevindi, yenilendi, canlandı ve güzel oldu.
0: Evet, aslında kiliselere geldiler, var olan kiliselere, ve daha sonrasında orada bir uyanışın gerçekleşmesini istediler. Bunun etkilerini soracağım ama öncesinde misyonerlik nedir? Belki bunu açıklarsak dinleyicilerimiz daha iyi anlayabilirler. Misyonerlik nedir? Toplumumuzda çünkü bununla ilgili bir fikir var. Aslını söylemek lazım.
1: Tabii toplumumuzdaki bununla ilgili fikir son derece yanlış. %100 yanlış bir fikirdi. Misyon, bazen bizim dişleri bakar, misyon şefleri diyor. Misyon bir görevdir, bir hizmettir, değil mi? Hı hı. Yani bu hizmeti yapanlara da İngilizce misyoner dendi. İsa Mesih bu ilk misyonerlik olayını şunu söyledi. Bakınız Matta 28:16'dan sonra diyor ki İsa 11 İsa Mesih 11 öğrenci Galile'ye İsa'nın kendilerine bildirdiği dağa gittiler. İsa'yı gördükleri zaman ona tapındılar. Ama bazıları koşku için dedi. İsa yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Şu buyruğu verdi. Gökte ve yeryüzünde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben dünyanın sonuna kadar her an sizinle beraberim. İşte İsa Mesih öğrencilerini bu göreve gönderdi. Hı hı. Hristiyan dünyasında buna büyük buyruk, büyük görev diyorlar. Bu misyonerliktir. Misyonerlik herhangi, yalnız Hristiyanlarda değil. İslam misyonerleri var. Komünizm misyonerleri var. Eğer bir düşünceye gidip başkasına aktarıyorsan o misyonerdir, tamam mı? Ama Türkiye'de yanlış anlatıyor. Sanki Batı dinine Türkiye'yi Avrupa, Amerika dinine getirmek isteyen demektir. Yanlış. Biz Hristiyanlığı Avrupa'ya da Amerika'ya da ihraç ettik. İhraç ettik kardeşim. Onlar bizden öğrendiler. Anadolu'dan, yani Hristiyanlığı Anadolu'dan öğrendiler. Hı hı. Biz Amerikalıların, Avrupa'nın dinini getirmiyoruz ki buraya. Bu nedenle Türkiye'deki imanlılar İncil'i anlatırken sıradan anlatıyorlar. Fakat halk bunlara misyoner diyor. Misyoner güzel bir sözcüdür, yani güzel bir kelimedir.
0: Evet, yani ülkeyi bölmek için ya da farklı, hayır, kötü amaçlar için bir misyonerlik değil aslında.
1: Ya hayır kardeşim, hayır.
0: Az önce
1: hayır,
0: okuduğunuz bunu, gibi bak, ayette de aslında tüm hayır, yaratılışa duyurun diyor.
1: Hayır, hayır, hayır. Bakın kardeşim, bakın anlatayım size. Her bir Hristiyanın önemli görevi budur. Bak, ülkeleri bölmek değil. Biz ülkeleri bölmek için çağrılmadık.
0: Evet.
1: Ülkeleri bereketlemek için çağrıldık. Ve bakınız İncil bize ne anlatıyor? Romalılar 13'ten sonra diyor ki herkes baştaki yönetime bağlı olsun. Ben Türkiye'deysem şu andaki benim hükümetime bağlı olmam lazımdır. Eğer biri Çin'deyse Hristiyansa Çin hükümetine. Eğer biri Suriye'deyse Hristiyansa Suriye yönetimine bağlı olmalı. Çünkü Tanrı'dan olmayan yönetim yoktu. Var olanlar Tanrı tarafından kurulmuştu. Bu nedenle bak, bu nedenle yönetime karşı direnen, yani yönetimi, ülkeyi bölen Tanrı'nın buyruğuna karşı gelmiş olur. Ben nasıl Tanrı'nın buyruğuna karşı gelebilirim? Hristiyanlar nasıl gelebilir? İyilik edenler değil, kötülük edenler yönetimlerden korkmalıdırlar. Yönetimden korkmamak ister misin? Öyleyse iyi olanı yap, yönetimin övgüsünü kazansın. Çünkü yönetim senin iyiliğin için Tanrı'ya hizmet etmektedir. Ama kötü olanı yaparsan kork, yönetim kılıcı boş yere taşımıyor. Kötülük yapmanın üzerine Tanrı'nın gazabını salan öç alıcı olarak Tanrı'ya hizmet ediyor. Bunun için bak, yalnız Tanrı'nın gazabı nedeniyle değil, vicdan nedeniyle yönetime bağlı olmak gerekir. Vergiyi ödemenizin nedeni de budur. Çünkü yöneticiler Tanrı'nın bu amaç için gayretle çalışan hizmetkarlarıdır. Herkese hakkını verin. Vergi hakkı olana vergi, gümrük hakkı olana gümrük, saygı hakkı olana saygı, onur hakkı olana onur verin. biri bu Rab'bin sözüne inanırsa bir Hristiyan nasıl hükümetlere karşı gelir biliyor. Yanlıştır. Türkiye'de Cumhuriyet kurulalıdan beri Hristiyanlara karşı bir ön yargı vardı. Ama hamdolsun böyle değiliz. Vicdanımız çok temizdir ve hiçbir zaman bu konuda biz cezalandırılmadık, mahkemeye çıkarılmadık.
0: Evet, tabii ki bizim aslında Hristiyanların söylemiş olduğu şey her insanın günahkar olduğu ama bir kurtuluş yolunun olduğu ve bu kurtuluşun ancak İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcı olarak kabul edersek olabileceği ve bu müjdedir. Ve bu müjdeyi iletmek aslında her Hristiyanın misyonudur diyebiliriz.
1: İncil'in anlamı Grekçe evangelion. Anlamı tamamen anlamı iyi haberdir, müjdedir. Ve dediğiniz gibi her günahkar kurtuluşa muhtaç vardır. Mesih günahkarları kurtarmak için geldi. Onları babaya evlatlar edinmek için geldi. Evet. İnsanları yıkmak, savaşmak için değil. Ve bu cümleyle bitireyim. Her bir Hristiyan bulunduğu ülkeye saygılı olmalıdır. Yasalara uymalıdır.
0: Şeyi de sormak istiyorum aslında, misyonerlik az önce okudunuz gerçi, İncil'de yeri kesinlikle vardır diyebiliriz.
1: Her bir Hristiyan aslında bir misyoneridir ama yani Türkiye'deki insanların anladığı gibi değil, sanki casuslu, sanki bir ruh değil. Her bir Hristiyan kendi çevresinde bir misyoneridir.
0: Evet, siyasi bir amaç aslında yok, ruhsal anlamda bir amaç.
1: En bir hareketli misyonerler kimdir biliyor musun? Futbolcular. Bir gol attıkları zaman kimi görürlerse heyecanla anlatırlar. O da misyonerliktir.
0: Kısa bir araya gitmemiz gerekiyor şimdi. Aradan sonra tekrar bir arada olacağız.

0: bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Evet sevgili dinleyiciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk bölümde aslında bir soru sormuştum. Sonra farklı sorular araya girdi ama ona devam edelim istiyorum. Gelen misyonerlerin önce var olan kiliselere aslında yöneldiğini ve orada bir uyanış gerçekleştirmek istediğini konuşmuştuk. Bu kiliseler üzerinde nasıl etkisi oldu bu isteğin? Neler yaşandı? Biraz ondan bahsedebilir misiniz?
1: Gayet tabii gelen bu misyonerler, daha önce de söyledim ki, amaçları yeni bir kilise kurmak, yeni bir mezhep kurmak değil. Amaçları gerçekten insanlar uyansın, uyanış olsun ve kiliselerine gitsin. Bu arada basılan kitaplar da insanlar okudu. Aşağı yukarı bu arada İstanbul Ermeni Ortodoks Kilisesi'nin 12 yakın insan, genç bir araya geldiler. Kendilerine devrimci dediler ve kilise yönetimine gittiler. Dediler ki kilisemiz, İncil'e göre kilisemiz İncil'den uzaklaştı. Amacımız İncil'e dönüşüm yapalım. Ve bunu anlatmaya başladılar. Daha önce dediğim gibi ilk patrik çok iyiydi. Sonra da ondan sonra gelen patrik bu kişilere karşı çok sert davrandı. Dinlemedi. Hatta bir aforozname yazdı. Aforozname yani kiliseden kovma. Ve bütün kilisedekilere okundu. Ve bu kişiler artık kiliseye gidemiyor. Bu kişiler akrabaları bile onlarla konuşmuyor. Alışveriş yapamıyor. Çok sıkıntılar yapmaya başladılar. O dönemin İngiliz büyükelçisi Osmanlılara geliyor. Diyor ki burada böyle insanlar vardır. Bunlar kiliseleri onlara sıkıntı veriyorlar. Bunlar İncil'e göredir ve bu durum yani Avrupa'da Protestanlıktır. Onlara bir hak tanıyın. Ve 1850 yılında padişah bir ferman yayınlıyor. Bundan sonra diyor ki benim cemaatimizde Protestan kilisesi kuruldu ve onlar da millettendir. Yani diğer kiliseler gibi kendi önderlerini atayabilir, kendilerini yürütebilirler şeklinde. Ve ilk kez 20 kişi bir karşı Beyoğlu'nda, yani Pera Palas'ta toplanmaya başladılar. Ve bu sefer zulümler görmeye başladılar. Var ya, o kadar zulümler görmeye başladılar ki sağa sola gittiler. Ama yılmadılar. Ve bu müjdeciler, kendi yani yerel müjdeciler, yerel misyonerler Anadolu'nun birçok yerlerine gittiler ve birçok insan olumlu etkilendi, kiliseden ayrıldı ve yeni bir kiliseye dönüş yaptı. Ama olumsuz da çok oldu, çok karşı geldiler gerçekten. Bu yanlıştı.
0: Peki kiliselerde, o ilk geldikleri kiliselerde bölünmeler oldu mu ya da kiliseler içerisinde?
1: Bunların amacı bölünmek değildi. Kiliseden kovunca ayrıldılar. Ne yapacaklar? Başka bir yerde toplandılar değil mi? Öyle toplandılar. Sonra Osmanlı yani fermanla Protestanlığı resmi din kabul, resmi mezhep kabul ettikten sonra onlara kiliseler verdi. Nereye verdi? Gedikpaşa verdi. Aynalı Çeşme'de bir kilise verdi 1850 yıllarında. Ve o gün bugün bu kiliseler Protestan olarak devam ediyor.
0: Evet. Aslında Protestanlara yani baktığımız zaman kiliseler var olmaya başlıyor. Tabii ki bir kopuş var var olan kiliselerden. Peki misyonerlik Protestanlıkla birlikte mi başladı yoksa var mıydı zaten?
1: Misyonerlik İsa Mesih zamanından beri başladı. Aslında Mesih'in öğrencileri ya da şagirdleri ve ondan sonra gelenler hepsi misyonerdi. Çünkü İncil'i anlatmaya başladı. Protestanlıkla gelmedi misyonerlik. O zaman onlara müjdeci diyorlardı, biliyorsun. Evangelist diyorlardı. Sonra da yeni çağda, modern çağda onlara misyoner denir. Yani kendi düşüncesini başkasına aktaran, anlatan kişiye misyoner denir. İncil'i başkasına müjdeleyen kişi de misyonerdir. Ama halkımız neden yanlış anlıyor bilmiyorum. Çünkü onların kafasına göre misyoner Batı casusudur, var ya.
0: Evet, bir önyargı var toplumda. Peki misyonerlik suç mu?
1: Evet, önce söyleyeyim, ön yargı vardır, büyük bir ön yargı vardır. Misyonerlik anayasanın 14. maddesine göre suç değildir. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti layık bir ülkedir ve diyor ki herkes kendi inancını yaymaya, herkes kendi inancını benimsemeye, toplanmaya hakkı vardır. Yıllar önce ceza kanunu, Türk ceza kanunu profesörlerinden birisi vardı, meşhur birisi bir kanun yazmıştı. Suç ve cezada kanunu yazmıştı. O kanuna göre Diyor, ona göre, yorumuna göre Türkiye'de diyor misyonerlik yapmak suç değildir. Çünkü misyoneler kendi ülkene sadık ol, senin yönetimine dua et, vergini öde, iyi vatandaş ol der. Suç değil. Ama suç değil yasal aykırı. Şimdi de suç değil. Mesela ben hayatım boyunca 20'den daha fazla tutuldum, yakalandım, polise rapor yazdı, mahkemeye, savcılara gönderdi. Ama hiçbir zaman suç almadım. Hatta bir gün savcılığa gittik, iki polis beni tuttu, bir rapor hazırladı. Tekrar böyle insanı bana getirmeyin. Suç değildir. Ama insanlar bilmediği için suç görüyorlar.
0: Hı hı. Evet, tabii ki ön yargılar da bu noktada etkili. Peki misyonerlerin ne çıkarları var? İnsanların Hristiyan olmalarını istiyorlar. Yani amaç nedir burada?
1: Yani Hristiyan olanların çıkarı nedir?
0: Evet, yani Hristiyanlar Tanrı'nın sözünü duyuruyorlar. Bir şekilde Hristiyan olmalarını istiyorlar. Yani ne çıkarları var?
1: Hiçbir çıkarı yok Rabbin sözü söyledi diye. Hı hı. Ben yıllardır, 52 yıldır ben her yerde, Türkiye'nin çok yerinde, okullarda, her yerde ben söyledim ama bir çıkarım yok. Rabbimiz söylüyor ki söyle, değil mi? Evet. Sözü söyle. Bunun ne çıkarı var? Rabbimize iman etmekten başka ne çıkarı vardır? Bazıları zannediyor ki misyonerle paralarla geliyor. Öyle değil. Doğru değildir. Çıkar sadece Rabbi sevdikleri için, Rabbe uydukları için bu misyonerliği yapıyorlar insanlar.
0: İnsanların kurtuluşu için yani.
1: Tabii.
0: Evet. Aslında gelen misyonerlere de baktığımız zaman nasıl insanlardı onlar? Eğitimli mi, sıradan insanlar mı? Nasıl insanlar geldi?
1: Aslında her şeyden önce bu gelen misyonerlerin hayatlarına baktığım zaman son derece güzel insanlardı. Son derece eğitimliydi. Çoğu da doktor, yani doktora yapmış insanlardı. Hı hı. Ve İsa Mesih'i sevdikleri için, gerçekten müjde için yanıp tutuştukları için Türkiye'ye geldi. Mesela bazıları, mesela William Goodill vardı. Aslında Amerikalıydı ve çok güzel bir insandı. Sonra William Schaeffer vardı. Sonra Elias Rix vardı. Bu adam 22 dil biliyordu. Bu adam gelmiş Grekçe öğrendi, Ermenice öğrendi, Arapça öğrendi ve Türkçe Arap bu dillerde kutsal kitabın çevirmesine katkıda bulundu. Mesela Cyrus Hamlin vardı. Cyrus Hamlin Robert Koleji'ni kuran adamdı. Hı hı. Şimdiki Türkiye'nin en iyi okulundan. Ve şimdiki Robert Koleji'nin yerinde olan Boğaziçi Üniversitesi İlahiyat Fakültesiydi. Yani Hristiyanların İlahiyat Fakültesiydi. Ama bizimkiler, insanlar bilmiyor bunlara. Ve gerçekten duruşları çok çok iyiydi. Mesela bakın Türkiye'deki bu gelen insanlar önce geldiler ve bütün insanlar, Türkiye'de birçok insan bunlara şüphelendiler. Ama misyoneler yüksek ahlak standartlarına sahipti. Yaşam tarzları, yaşam biçimleriyle yaptıkları birçok kişiyi etkiledi. Çünkü söyledikleri söz ile yaşadıkları aynı şeydi. Örneğin bir gün bir Ermeni vatandaş bir misyonerle konuşuyor. Diyor ki siz çok eğitimlisiniz, çok dil biliyorsunuz, güzelsin, herhalde büyük bir maaş karşılığı geldiniz. Hayır diyor, biz bir maaş için gelmedik dedi falan. Sonra dedi, ha o zaman sen bekliyorsun ki buradan gittikten sonra güzel bir kurum. Hayır dedi, sadece Mesih'i sevdiğimiz için, Mesih'i için geldik. Yalnız devlet değil, var olan o zamanki Hristiyan, diyelim ki Ortodoks Hristiyanlar da şüphelendiler. Benden de çok şüphelendiler. Hala şüpheleniyor. Zannediyor ki paralarla yapıyoruz. Ben de diyorum ki kardeşim ne paralarla? Ben düğünümü yaptığım zaman o zamana kadar ben kaç yıl çalışmıştım, öğretmenlik yaptım, hanım çalışıyordu. Başkasının ayakkabıyla düğünümü yaptım. Ne para falan. Yanlış anlıyorlar bunlar. Öyle işte.
0: Evet, ama genel olarak gelen insanlara baktığımız zaman eğitimli, dil bilen, çok iyi. Ahlak standartları yüksek.
1: Ahlak standartları İncil'e uygun bir şekilde geçelim. Ve yaşadığı toplumda da etkilediler. Ve bir sürü aslında hayır işlerine de biliyorsun çok önem verdiler. Ve inanç gözetmeksizin herkesin ihtiyaçlarını karşıladılar. Örneğin Antep'te Amerikan hastanesi var, kurmuşlardı. Hı hı. Ve 4 kuşak Shepherd doktorlar vardı. Son kuşak çocuk doktorla tanışma şansım oldu. Ve bu insanlar o kadar etkilemişti ki halkı. köylere atlara binip köylere giderlerdi. Tek tek insanlara şifa dağıtıyorlardı, muayene ediyorlardı. Hatta bir gün giderken bir kız dedi, ya dedi İsa Mesih olsaydı, gelseydi bu adamlar gibi olacaklardı. O kadar önemli. Hatta başka bir şey daha söyleyeyim size. O kadar güzel ahlak öğrettiler ki insanlara. Onların öğrencileri ve doktorlar bu misyoner oraya gittikten sonra onların doktoru yeni bir din kurdular, biliyor musun? Ben Ankara'da öğrenciyken tanıştık, onlara gittim. Tabii şöyle, İncil'in güzel şeylerini aldılar, şuradan buradan aldılar. İşlemedi, karışık olmaz. Tek bir şey olacaktı var ya. O kadar etkilenmişlerdi ama yine Hristiyan olmadılar. Onu yaşamak istiyorlardı. İman olmadan olmuyor. İman olmadan birisini sevemezsin. Düşmanını sev. Kim sevecek düşmanını? Kutsal olmaya çalış. Kim kutsal olabilir? Ama iman olunca yapabiliriz. Ve misyonların amacı sadece ve sadece Rab İsa'yı hoşnut etmekti. Ve insanlara yardım etmekti. Başka bir şey yoktu.
0: Evet, gayet güzel şeyler de yapmışlar toplum içerisinde.
1: Evet, doğru.
0: Zamanımızın da sonuna geldik. Gerçekten önemli konular konuştuk bugün. Misyonerlik hakkında özellikle toplumumuzda yanlış bilinen şeylere baktık. Ve görüyoruz ki aslında sadece Tanrı'nın sözünü duyurmak için, aslında insanların kurtulması için misyonerler hareket etmişler. Gayet donanımlı, eğitimli ve halkın içerisinde halka yardımcı olan şeyler de yapmışlar. Şimdi zamanın sonuna geldik. Programımızı kapatıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Behnam Bey.
1: Ben sizlere, teşekkür ederim.
0: Bizi dinleyenlere de çok teşekkür etmek istiyorum. Herkese esenlik olsun.
1: Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
5: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com/radyomaranata adresinde sizlerle.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Tanrımız, ışıklar babası, ışığınla çobanları yönlendirdin. Ve onlar dünyanın ışığı İsa'yı bulabildiler. Ölümün gölgelediği diyarda yaşayan bizlere de bu ışığını göster. Öyle ki bizim de karanlık yüreklerimize ışık dolsun. Bunu senden, kurtarıcımız İsa aracılığıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı ile Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açtı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
3: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
1: İsa bize bir yolu işaret etmiyor. Yol, gerçek ve yaşam benim diyor.
0: Hazreti İsa kimdir programı başlıyor. Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, Hazreti İsa Kimdir programına hoş geldiniz. Hazreti İsa ile ilgili birçok farklı görüş var toplumumuzda. Bu program serisinde gerçekte İsa Mesih'in kim olduğunu anlamaya çalışacağız. Bunun en iyi yolu tabii ki İsa Mesih'in kendi sözlerine bakmaktır. Biz de bu programda İsa Mesih'in kendi sözlerinden onun kimliğini ele alacağız ve öğreneceğiz. Stüdyo konuğum Bursa Protestan Kilisesi Pastörü İsmail Kulakçıoğlu. Hoş geldiniz İsmail Bey.
2: Hoş bulduk.
0: Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa eğer soru@radyomaranata.com adresinden bize yazabilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyorsanız sosyal medya hesaplarında arama kısmına Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Bugün Yuhanna 10:30 ayetleri üzerinde konuşacağız. Bu ayetlerde ben ve baba biriz diyor İsa Mesih. Bunun üzerine konuşacağız ve İsa Mesih'in aslında kimliğini daha iyi anlamaya çalışacağız. Aslında burada Mesih bize ne anlatıyor sorusuyla başlamak istiyorum ben pastörüm.
1: İsa Mesih ben ve baba biriz dediğinde baba olarak seslendiği Tanrı ile aynı öze sahip olduğunu söylüyor. Oğul olarak kerem olduğunu ifade ediyor. Onunla hep birlikte varım diyor. Ondan ayrı kalmadım diyor. Birlikte varız diyor. Yani İsa Mesih ben ve baba biriz dediğinde bunları söylemeye çalışıyor. Baba oğul ve oğul yani kerem olarak oğul özde birdir. Ve İsa'nın bu sözlerini söylediğinde Yahudi yetkililer taşlamak istediler. Çünkü ben ve baba biriz demek, ben Tanrı'yım demek. Yani ben Yahve'yim diyor. Eski antlaşmadaki ifadesiyle ben benim diyor. Ve İsa'nın sözlerini Tanrı'ya küfür olarak kabul ettiler. Ve daha sonra ve buna bağlı olarak da onu öldürmek istediler. Şimdi birkaç ayet okumak istiyorum. O sırada Yeruşalim'de tapınağın açılışını anma bayramı kutlanıyordu. Mevsim kıştı. İsa tapınağın avlusunda Süleyman'ın eyvanında yürüyordu. Yahudi yetkililer onun çevresini sararak bizi daha ne kadar kuşkuda bırakacaksın dediler. Eğer Mesih isen bize açıkça söyle. Yani Mesih'i bekliyorlar.
0: Evet.
1: Onlar da Mesih'i arıyorlar. Yaptıklarını görüyorlar. Olağanüstü işler yapıyor. Mucizeler yapıyor. Ve bu yaptığı işler insanın yapamayacağı işler.
0: Evet, yani.
1: Ve bunu gördükleri güzel. İçin bir bölümü zaten görüp iman ediyor. İsa da onlara şu karşılığı veriyor. Yani Mesih isen açıkça bize söyle dediklerinde. Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Yani bir trajikomik durum var.
0: Evet.
1: İsa söylüyor ben oyum diyor. Ama iman etmiyorsunuz diyor. Ben zaten söylüyorum diyor. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz. Koyunlarım beni işitir, ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm, asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya gücü kimse yetmez. Ben ve baba biriz. Yani İsa'nın yaptığı kudretli işler gösteriyor ama yine de diyor iman etmiyorsunuz. Ve yine bu ben ve baba biriz sözü Yuhanna kitabında çok geçiyor. Yuhanna 17. 20-22 ayetlerde şöyle diyor öğrenciler için yaptığı duada. Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum. Yani elçiler, havarilerin aracılığıyla iman edenler için istekte bulunuyorum. Hepsi bir olsunlar. Baba, senin bende olduğun ve benim sende olduğum gibi onlar da bizde olsunlar. Dünyada beni seni gönderdiğine iman etsin. Bana verdiğin yüceliği onlara verdim. Öyle ki bizim bir olduğumuz gibi bir olsunlar. Yani aslında evet, bu birlik, yani İsa ve Baba birdir ama biz de iman aracılığıyla ne oluyor? Hı hı. Tanrı'yla bir birlikteliğimiz ve birliğimiz oluyor Mesih aracılığıyla. Hı hı.
0: Evet, aslında bu ayetler gerçekten İsa Mesih'in Tanrı olduğunu söylediği ayetler. Çünkü bazen insanlar şunu söyleyebiliyor: İsa Mesih İncil'e baktığımızda hiçbir yerde ben Tanrı'yım demedi gibi bir iddiaları var. Ama bu ayete baktığımızda aslında Tanrı olduğunu açıkça söylediğini de görmüş oluyoruz.
1: Evet.
0: Ben şunu sormak istiyorum. Tanrı, ya tabii ki İsa Mesih bir beden alıp dünyaya geldi. Aynı zamanda Tanrı ve tabii ki beden almış haliyle aslında %100 Tanrı, %100 insan. Tanrı ve insan doğası ayrı ayrı mı burada, yoksa birbirine karışmış durumda mı?
1: Yani biz birçok örneğe baktığımız zaman, yani bir karışım görüyoruz ve buna göre de anlamaya çalışıyoruz ama İsa Mesih'teki iki doğa karışmadan ve değişmeden bulunuyor. Ve aynı zamanda bölünmüyor ve ayrılmıyor. Yani hep birlikte var. Yani bu ne olabilir? Ne, bunu nasıl anlayabiliriz? Yani kendi niteliklerini koruyorlar. Bir teklik var ama aynı zamanda İnsan doğası insan doğasıdır, Tanrı doğası Tanrı doğasıdır. Bazen şöyle bir örnek düşünüyorum. Bir bardak suya şeker attığınızda normal şartlarda şeker erir ve bu şekerli su olur. Yani sizin sorduğunuz gibi birbirine karışmış durumda mı? Ama İsa Mesih'teki iki doğa, yani tam insan ve tam Tanrı doğası birbirine karışmıyor. Yani su su olarak kalıyor örnekten hareket edersek. Şeker de şeker olarak kalıyor. Ama aynı zamanda bir birlik oluşturuyorlar. Ve İsa Mesih beden yönünü Meryem'den alıyor. Grekçe bunun et ve kan diyor. Ve et ve kan insanın ölümlü, çürüyen, zayıf durumunu ifade eder. Kutsal kitapta kullanıldığı şekilde. Ama aynı zamanda Mesih'in kelam oluşuna bağlı olarak nedir? Bir tanrısallığı var. Yani Tanrı'dır, Rab'dir, uluiyeti var. Fiziksel babası da yoktur. Üstelik o zaman demek ki fiziksel bir babası olmadığına göre beden alan kelamdır. Luka bölümünde şunu yazıyor. Elizabeth'in hamileliğinin 6. ayında Tanrı Melek Cebrail'i Celile'de bulunan Nasra adlı kente Davut'un soyundan Yusuf adındaki adamla nişanlı kıza gönderdi diyor. Melek işte konuşuyor ve diyor selam ey sana Tanrı'nın lütfuna erişen kız, Rab seninledir. Ve Meryem şaşırıyor, ne oluyor, ne anlama geliyor, bir melek benimle konuşuyor, yani öyle düşünüyor, anlamaya çalışıyor. Sen diyor Tanrı'nın lütfuna eriştin, bak gebe kalıp bir oğul doğuracak, adını İsa koyacaksın. Yani o büyük olacak, kendisinin yüceler yücesinin soyu üzerinde egemenlik kuracak, egemenliğinin sonu gelmeyecektir. Yani normal bir çocuğun doğmayacağından söz ediyor.
0: Evet.
1: Yani egemenliğinin sonu gelmeyecektir dediği zaman, yani yeryüzünde egemenliğinin sonu gelmeyen hiçbir insan yok.
0: Evet, herkes öldü çünkü bütün peygamberler dahil.
1: Ve Meryem de soruyor, ya bu nasıl olur, yani ben erkeğe varmadım ki. Ve melek şöyle diyor, kutsal ruh senin üzerine gelecek, yüceler yücesinin gücü sana gölge salacak. Bunun için doğacak olan kutsal Tanrı oğlu, doğacak olana kutsal Tanrı oğlu denecek diyor. İşte o zaman biz bunu anlıyoruz ki, yani İsa Mesih'in hem insan doğası, aslında daha varoluşundan beden almadan önceden tasarlanan bir olaydır. Ve bu da kutsal ruh aracılığıyla, Tanrı'nın ruhu aracılığıyla gerçekleşmiştir. Ve insan yönünü Meryem'den, işte Tanrı yönünde nedir? Kelam oluşundan almaktadır.
0: Evet, tabii bu noktada yani İsa Mesih hem insan hem de Tanrı nasıl olabilir sorusu oluyor. Bunu anlamak gerçekten güç. Hem Tanrı hem insan olması gerçekten anlaşılması biraz zor bir durum. Bu nasıl olabiliyor tam olarak? Çünkü bunu biraz açabilirsek insanların anlaması açısından daha iyi olacaktır.
1: Mantık iyi bir şey. Yani kuşkusuz olarak bizler gerçeği mantık yoluyla, yani akıl yürütme yoluyla anlıyoruz ve açıklamaya çalışıyoruz. Ama aynı zamanda mantık kısıtlıdır. Yani sadece alanına giren konuları değerlendirebilir. algı, insanın algı alanına giren konularla ilgili konuşabilir. Yani evrene ve yaratılışa baktığımız zaman ancak görebildiğimiz kadarıyla biz evreni ve yaratılışı anlayabiliriz. Hı hı. Yine Tanrı'nın sözüne baktığımız zaman da bize açıkladığı kadar anlayabiliriz. Ama kutsal kitap bütün her detayı vermiyor. Ama evet. Tanrı kendisini açıklıyor. Tanrı kendisini açıklıyor. Kendisinin kim olduğunu söylüyor. Ve o zaman burada iman ön plana çıkıyor. Yani hı hı. eğer biz Tanrı sözüne iman ediyorsak bu açıklanan gerçekle birlikte yaşamış oluyoruz. Yuhanna 3. bölümde İsa ile Nikodim adlı o dönemin önderi var. Onunla geçen konuşma var. O da anlayamıyor. Yani bir kişinin bir yeniden doğuşu nasıl yaşayacağını, ruhsal gerçeklerin ne olacağını tam olarak bilemiyor. Ve İsa ona şöyle bir örnek kullanıyor. Diyor ki, sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğini göremez. Hı hı. Nikodim, yaşlı bir adam nasıl doğabilir? Annesinin rahmine ikinci kez girip doğabilir mi diye sordu. İsa şöyle yanıt verdi. Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve ruhtan doğmadıkça Tanrı'nın egemenliğine giremez. Bedenden doğan bedendir, ruhtan doğan ruhtur. Yani biz biraz böyle anlıyoruz. İşte bir insan var, insan hı hı. olmalı. Hı hı. Tanrı Tanrı olmalı. Bu ikisi bir arada var olamaz. Ve Nikodim de kendi kurtuluşuyla ilgili olarak bunu anlayamıyor. Ve İsa ona bir ruhsal gerçekten söz ediyor. Yeniden doğmalısınız dediğime şaşma. Yel dilediği yerden eser, sesini işitirsin ama nereden gelip nereye gittiğini bilmezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir. Nikodim İsa'ya bunlar nasıl olabilir diye sordu. İsa da ona yanıt verdi. Yani sen İsrail'in öğretmeni olduğun halde anlamıyor musun? Yani demek ki ruhsal gerçekler anlaşılmıyor. Bu örneği özellikle bunun için koydum. Yani Mesih'in de hem insan hem Tanrı oluşunu bizler anlayamıyoruz. Ama İsa Mesih kendisini tanıttığında Rab olduğunu söylüyor. Ve ilk kilise ilahiyatçılarına da baktığımız zaman onlar da bunu çok bu konu üzerinde çok düşündüler. Evet. O zaman onda tam bir insan doğası ve tam bir ruhsal tanrısallık olduğunu söylediler.
0: Evet, tabii ki insan olarak sınırlıyız dediğiniz gibi ve ruhsal konuları tam olarak anlayamıyor olabiliriz. Ama görüyoruz ki aslında Tanrı kendisini bu şekilde bize açıklıyor ve biz buna iman ediyoruz. Çünkü Tanrı'nın kendisini açıkladığı kadarını biz anlayabiliyoruz ve bu bizim yorumumuz değil tabii ki. Tanrı kendisini böyle açıkladığı için biz buna iman ediyoruz. Tabii ki Tanrı'nın yapamayacağı hiçbir şey yok. O her şeye gücü yetendir. Ve bu şekilde olunabiliyorsa bunu Tanrı tabii ki yapabilecek güçtedir efendim. Aslında şunu da sormak istiyorum ve önemli bir durum. İsa Mesih'in aslında Tanrı olması neden önemli?
1: Öncelikle günahın yargısını kaldırılması için önemlidir. Yani bu yaptığımız konuşmalarda da sık sık söylüyoruz. Tanrı iyiliğiyle ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yeme. Onu yediğin gün kesinlikle ölürsün dedi. Ama insan yediği için öldü. Ve bunun en büyük kanıtı da bütün insanların ölümlü olmasıdır.
0: Evet.
1: Ve işte İsa Mesih ölümlü insanı ölümsüz yapmak için, yani onun üzerindeki yargıyı kaldırmak için geldi. Ve ancak bunu da Tanrı kaldırabilir. Yani ölümlü bir insan ölümlü bir insana yardımcı olamaz. Bu nedenle kelam beden aldı ve bunu aynı zamanda kendi hizmet ettiği dönemde gösterdi de, yani Çarmıh'ta ölüm ve dirilişinden önce yaptığı mucizelerle bunu gösterdi. Bir ferşinin iyileştirilmesi olayı var. Yani Kefernaum'da gerçekleşiyor. İsa Mesih orada duruyor, hiç duracak yer yok ve dört kişi felçli adamı getiriyorlar ve hatta damı delip, yani o damdan aşağıya doğru sarkıtıyorlar İsa Mesih'i. Ve İsa Mesih de o adamın imanını, yani onları getirenlerin imanını görünce oğlum günahların bağışlandı dedi. Yani düşünebilir misiniz? Yani bir kişi oğlum günahların bağışlandı diyor. Yani bunu kim diyebilir? İsa Mesih dedi. Demek ki İsa Mesih'in Tanrı olması öncelikle günahların bağışlanması için önemlidir. Ve bunu orada olan birçok kişi anlayamadı. Din bilginleri de anlayamadı o dönemde. Hatta içlerinden bu adam neden böyle konuşuyor, Tanrı'ya küfrediyor, Tanrı'dan başka günahları kim bağışlayabilir diyor. Yani bunu biliyorlar.
0: Evet, Tanrı'dan başka kimse bağışlayamaz günahları evet. diye. Evet.
1: Tanrı'dan başka kimse bağışlayamaz, bunu biliyorlar. Ama onu söylediği zaman onu gerçek kimliğiyle, İsa Mesih'in İncil'de anlatıldığı kimliğiyle, bugünkü anlamıyla tanımıyorlar. Ve o zaman akıllarından geçeni ruhunda sezen İsa, aklınızdan neden böyle şeyler geçiriyorsunuz dedi. Hangisi daha kolay, felçliğe günahların bağışlandı demek mi, yoksa kalk şirteni topla yürü demek mi? Ne var ki insanoğlunun yeryüzünde günahları bağışlama yetkisine sahip olduğunu bilesiniz diye, ve sonra felçliğe sana söylüyorum kalk şirteni topla ve evine git dedi. Adam kalktı, hemen şirtesini topladı, hepsinin gözü önünde çıkıp gitti. Herkes şaşa kalmıştı. Tanrı'yı övüyorlardı. Böylesini hiç görmemiştik diyorlardı.
0: Evet. Aslında tabii ki İsa Mesih'in günahların bağışlandı demesi, sadece günahları bağışlayan Tanrı olması çok önemli bir konu. Ama şimdi bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra bu konuya tekrar devam edelim.

0: Hangi psikolojik unsurlar bizi insan yapar? İnsan olmanın en temel nitelikleri nelerdir? Antropoloji, yani insan bilimi, bunun gibi soruları cevaplamaya çalışır. Radyo Maranata'nın Kültürel Antropoloji programında bütün insan topluluklarında var olan, tarih ya da coğrafya fark etmeksizin her halkta görülen unsurları ele alıp Hristiyan bir bakış açısından anlamaya çalışacağız.
1: Kültürel Antropoloji programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
1: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
1: Maranata.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Tekrar kısa bir aradan sonra sizlerle birlikteyiz. Bugün Yuhanna 10:30 ayetleri üzerinde konuşuyoruz. Ben ve Baba biriz diyor İsa Mesih. Yuhanna 10:30 ayetlerinde. Ve biz birinci bölümde aslında İsa Mesih'in ben ve Baba biriz derken aslında Tanrı ile aynı öze sahip olduğundan bahsettiği üzerinde konuştuk. Beden aldığından ve %100 insan, %100 Tanrı olduğundan hem insan doğası hem de tanrısal doğaya sahip olduğu üzerinde konuştuk. Ve aslında bu nasıl olur diye sorabilen kişiler vardır tabii ki ama bunun için Tanrı'nın her şeyi yapabilecek güce sahip olduğu üzerinde de durduk. Son olarak İsa Mesih'in Tanrı olması neden bu kadar önemli diye konuşuyorduk pastörüm. Siz günahları bağışlama yetkisine sahip olması açısından önemli dediniz. Yarım kaldı aslında bu sorunun cevabı. Onun için sözü size bırakıyorum devam etmek açısından. Neden İsa Mesih'in Tanrı olması bu kadar önemli bizim için?
1: Evet, yani orada bir mucize gerçekleşmişti. Yani kötürüm olan bir kişi İsa Mesih'in günahların bağışlandı diyerek iyileşmesine tanık olduk. Yani bugün bizler de tanık oluyoruz bu sözleri okuduğumuzda. O dönemde hastalık ya da fiziksel engel günaha bağlandığından İsa Mesih fiziksel bir engelliği iyileştirdiğinde günahların bağışlandı diyor. Yani aynı zamanda orada bulunan kalabalığa verdiği mesaj, yani siz bu adamı günahlı görüyorsunuz. Hatta yürüyemeyecek bir durumda. İşte onu getiriyorlar benim önüme ve ben onun günahlarını bağışlıyorum diyor. Yani kendi tanrısallığını ilan ediyor. Yaptığı iş de onun Tanrı olduğunu gösteriyor. Yine az önce Nikodim'le ilgili bir örnek kullanmıştım. Yeniden doğuşla ilgili olarak. Yani Mesih nasıl hem insan hem Tanrı olabilir sorusuna bazı cevaplar bulabiliriz bu örnekte. Bu örnekten sonra aslında bazı cevaplar bulabiliriz. Ve İsa Mesih bunları anlattıktan sonra oradaki herkese müjdenin, yani kurtuluş müjdesinin ne olduğunu açıklıyor. Ve diyor ki kendisiyle işte orada bulunanlara bir tanıklık veriyor. Sana doğrusunu söyleyeyim. Biz bildiğimizi söylüyoruz, gördüğümüze tanıklık ediyoruz. Sizler ise bizim tanıklığımızı kabul etmiyorsunuz. Sizlerle yeryüzüyle ilgili şeyleri söylediğim zaman inanmazsanız gökle ilgili şeyleri söylediğime nasıl inanacaksınız? Evet. Yani İsa kendi tanıklığını veriyor. Gökten inmiş olan insanoğlundan başka hiç kimse göğe çıkmamıştır. Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa insanoğlunun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki ona iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. Yani siz bana bakıyorsanız, bu anlattıklarıma inanıyorsanız, iman aracılığıyla yeniden doğuşu anlayıp anlıyorsanız o zaman iman edeceksiniz diyor. Ve kutsal kitapta çok önemli ayetlerden birkaç tanesi karşımıza çıkıyor burada. Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Tanrı oğlunu dünyayı yargılamak için göndermedi. Dünya onun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi. Ona iman eden yargılanmaz, iman etmeyense zaten yargılanmıştır. Çünkü Tanrı'nın biricik oğlunun adına iman etmemiştir. Ve yargı da şudur diye devam ediyor. Dünyaya ışık geldi ama insanlar ışık yerine karanlığı sevdiler. Evet. Çünkü yaptıkları işler kötüydü. Yani kötülükte kalmak istiyorlardı. Ve böylece biz bu bölümden şunu anlıyoruz ki, yani özellikle sizin sorduğunuz Tanrı olması neden bu kadar önemli sorusuna bağlı olarak bu bölümden şunu anlıyoruz ki İsa Mesih Tanrı olmasaydı ölümlü insanlara hayat veremezdi. Günahlarını bağışlayamazdı. Onların günahlarını çarmıhta üstlenemezdi. Çünkü hiç kimse bir başka insanın günahını üstlenemez. Evet. Yani borcunu belki üstlenebilir ama günahını üstlenemez.
0: Evet, aslında tabii ki biz günahkarız ve Tanrı'nın tasarısı İsa Mesih'te gerçekleşti bizim kurtuluşumuz için. İsa Mesih'in kefaretimizi ödemiş olduğunu görüyoruz.

0: Baba ve ben, yani biriz diyor. İsa Mesih çarmıha tabii ki gerildi ve gerçekten öldü, gömüldü ve dirildiğini de görüyoruz. İsa ve baba bir ise çarmıhta baba da mı ölmüş oluyor?
1: Evet, bu da bilinen bir soru. Yine bu yaptığımız seride bir parça bu konuyla da ilgili konuşmuştuk. Yani günümüzde de bazı kişiler hani Hristiyanlarla alay etmek isterse ya da kutsal kitapla alay etmek isterse, evet diyor Tanrı öldü diyor. Yani özellikle inançsız olan arkadaşlarımız ya da hatta inançlı olanlar bile yani Tanrı ölür mü diye düşünüyor. Neden? Çünkü yine bu konuşma içerisinde söylediğimiz gibi yani dünyasal olarak düşünüyor. Baktıklarına göre bir mantık yürütüyor ama ruhsal olan Tanrı'nın tasarılarını anlayamıyor. Şimdi Mesih'te iki doğa var. Yani bunu söyledik ve hem insan doğası tam insan yani bunu Meryem'den alıyor. Hem de tanrısal doğa ulihi yönünde nedir? Kelam oluşundan alıyor. Ve İsa Mesih çarmıhta öldüğü zaman daha önce mezmurlarda Zebur kitabında kullanılan bir sözü söylüyor. Tanrım, Tanrım neden beni terk ettin? Yani bu sözü söylediğinde terk edilmenin nedenli bir acı olay olduğunu ifade etmeye çalışıyor. Bunu ne kadar derinden hissettiğini ifade etmeye çalışıyor. Davut peygamber de Mesih'in çekeceği acıyı gördüğü için Tanrım Tanrım beni neden terk ettin? Niçin bana yardım etmekten, haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun? Ey Tanrım gündüz sesleniyorum yanıt vermiyorsun. Gece sesleniyorum yine rahat yok bana diyor. Yani bunu söylediğinde de bunun tarihsel anlamı sebepsiz yere düşmanların hedefi olan Davut peygamber Tanrı'nı onu düşmanlarından kurtarmasını bekler. Acılar içinde ettiği bu duada bu sözleri kullanır. Ama İsa da kendisi için kullanıyor çarmıhta. Ama Tanrı onu terk etmiyor aslında. Ne kadar derinden bir acı çekti ve Tanrı ölmedi. Ama insan yönüyle tam olarak öldü. Neden? Çünkü günahın yargısının yerine gelmesi için insanın tam ölmesi lazımdı. Hatta yaratılışta Adem ve Havva'ya baktığımız zaman onlar itaatsizlik edip iyiliği ve kötülüğü bilme ağacının meyvesinden yediklerinde ruhsal olarak hemen öldüler.
0: Evet.
1: Fiziksel olarak da hemen ölmeleri gerekiyordu. Ama Tanrı merhamet ettiği için yaşamın ne olduğunu göstermek için fiziksel olarak yaşamalarına bir süre daha izin
0: evet.
1: verdi. Ve bugün biz de eğer yaşıyorsak aslında biz de ölümü hak ettik hemen ölmeliyiz. Ama yaşadığımız için yaşamın ne olduğunu birazcık anlayabiliriz diye düşünüyorum.
0: Evet, tabii ki bu yaşam içerisinde o gerçeği bulmak için de bir şansımız var her zaman. Ve bu gerçeğe ulaşma şansı veriyor Tanrı bize. Ve bu gerçek İsa Mesih'in ta kendisidir.
1: Evet, yani kısacası Baba Tanrı ve Oğul Tanrı hep birlikte vardır ve var oldular.
0: Evet, şu noktada belki şu akla gelebilir diye düşünüyorum. Ben ve baba biriz ifadesinde ilahlık anlamında değil de hedef, amaç, düşünce, birlik anlamında kullanıyor olamaz mı?
1: Yani hem Tanrı ile bir birlik var yani birlikte olduklarını söylüyor ama aynı zamanda çok önemli bir konu var. Ayrı kişilikte var oluyorlar ve roller de ayrı. Yani bu eğer ayrı kişiliklerde olmazlarsa yine biz Tanrı'yı tam olarak açıklayamıyoruz. Yani babanın ayrı bir kimliği ve kişiliği var. Kelam olan oğlun ayrı bir kimliği ve kişiliği var. Ve kutsal ruhun ayrı bir kimliği ve kişiliği var. Bunu böyle kabul etmeliyiz diye düşünüyorum.
0: Evet, aslında daha önce de söylediğimiz gibi bu durumu anlamak zor. Ama Tanrı kendisini bu şekilde bize açıklıyor. Bunu kutsal kitaptan yine onun kendi sözlerinde görebiliyoruz. Tevrat, Zebur ve İncil'e baktığımızda Tanrı'nın kendisini bu şekilde açıkladığını görebiliyoruz.
1: Evet, doğru. Yani ve bu şekilde açıklanması da aslında iman yoluyla gerçekleşiyor. Yani biz iman etmiyorsak yani bu sözleri Tanrı sözü olarak kabul etmiyorsak o zaman o dönemde Yahudiler İsa Mesih ile konuşan Yahudiler gibi oluyoruz. Yine İsa Mesih'i reddetmiş oluyoruz. Yine bir yerde şöyle diyor. Tanrı kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal yazıda geçerliğini yitirmez. Yani baba beni kendisine ayırıp dünyaya gönderdi. Öyleyse Tanrı'nın oğluyum dediğim için bana nasıl küfrediyorsunuz dersiniz. Yani İsa Mesih bunu çok açık bir şekilde söylüyor. İman etmeleri için söylüyor.
0: Evet. Halkın durumu aslında

0: O zamanki durumunu da merak ediyorum. Çünkü açıkça kendisinin Tanrı olduğunu söylüyor İsa Mesih. Halkın tepkisi ne oluyor bu sözler üzerine?
1: Aslında iki grup var. Yani bir grup öldürmek istiyor. Yani onu taşlamak istiyor yasaya dayanarak. Çünkü Tanrı'ya eşit olduğunu söylüyor. Tanrı olduğunu söylüyor. Ve bunu küfür olarak kabul ediyor. Ama bazıları da var, iman ediyorlar. Hatta son ayette şöyle diyor. Birçokları, yani bu sözleri dinleyen oradaki birçok kişi. Yahya hiç mucize yapmadı. Ama bu adam için söylediklerin hepsi doğru çıktı diyerek İsa'ya geldiler. Ve orada birçokları ona iman etti. Yani iki grup insan var. Reddedenler ve aynı zamanda onun sözlerini gerçek olarak kabul edip iman edenler var.
0: Evet, aslında günümüzde de aynı reddedenler ve kabul edenler aynı şekilde devam ediyor. Görüyoruz
1: ki. Ve hatta şunu söyleyebilirim. Yani daha çok araştırmak istiyorlarsa yani internetten araştırabilirler. Bir protestan kilisesine gidebilirler. Radyo Maranata'ya yazabilirler. Bu konuda daha çok bilgi nasıl edinebilirim diye. Kaynaklara ulaşmak mümkün. Ama yine de konu okuduğuna inanıyor musun? Yani İncil'i okuduğunda İsa Mesih'in bu sözlerine inanıyor musun? İman ediyor musun noktasında düğümleniyor yani.
0: Evet, tabii ki insanın neye inandığını ve neye inanmadığını, neyi kabul ettiğini ve neyi reddettiğini bilmek açısından İncil'i okuması gerekiyor tabii ki. Eminim protestan kiliselerine gittiğinde de yardımcı olacaklardır. Kendilerine bir İncil temin edebilirler oradan ve soruları varsa sorabilirler. Tabii ki yardımcı olacaklardır. Ve aslında en çok kafaya, sanırım kafasına takılan şey, tek bir Tanrı'ya inandığınızı söylüyorsunuz ama hem baba, hem oğul, hem kutsal ruha Tanrı diyorsunuz. O zaman üç Tanrı olmuyor mu kısmı oluyor. Bunu biraz daha açarsak belki insanlar daha iyi anlayabilir. Çünkü daha çok bu noktaya takılıyorlar.
1: Evet, kutsal kitaba baktığımız zaman Tanrı'nın tek olduğunu çok yerde yazıyor. Hatta İsa Mesih de diyor yani tek Tanrı'ya inanıyorsunuz, iyi yapıyorsunuz. Yani Tanrı'nın tekliği konusu kutsal kitapta tartışılan bir konu değil.
0: Evet.
1: Ama bizim anlayamadığımız ya da anlamakta zorlandığımız konu tek olan Tanrı'nın üç kişilikte kendini nasıl açıkladığı konusu oluyor. Biz üç Tanrı'ya inanmıyoruz kesinlikle. Tek Tanrı'ya inanıyoruz.
0: Evet.
1: Ancak bu tek Tanrı kendini yaratılışta üç kişilikte gösteriyor ve bir teklik oluşturuyor. Ve buna yine ilk kilise ilahiyatçıları yani görünmeyen öz demişler ve baba olarak adlandırmışlar. Kelama oğul olarak adlandırmışlar ve ruha da kutsal ruh olarak adlandırmışlar. Ve bu üçü de hep birlikte bir arada bulunan, var olan, birbirine karışmayan, bölünmeyen bir varlık olarak bulunduklarını açıklamaya çalıştılar. Şimdi tarihte bir de şu da var. Bazı Hristiyanlardan ayrılan tarikatlar var. Onlar da diyorlar Tanrı üçtür diyorlar. Yani o da dayalı da işte bu bir kanıt gösteriliyor ama bu bir kanıt olamaz. Yani zaten İncil'i gerçek anlamıyla yorumlamayan kişiler var. Ama biz İncil'i okuduğumuzda yani kutsal kitabı Tevrat'ı okuduğumuzda Tanrı tektir. Ve bu tek Tanrı bize kendisini üç kişilikte açıklıyor. Aynı öze sahip üç kişilikte açıklıyor.
0: Evet, tabii ki Tanrı beni bütün yüreğinizde aradığınızda bulabileceksiniz de diyor. Onun için belki İsa Mesih'i daha yakından tanımak isteyen insanlar vardır dinleyicilerimizin arasında. Belki Tanrı'yı daha yakından tanımak isteyen ve bu gerçeği daha iyi kavramak isteyen kişiler de olacaktır. Onlar için aslında ne söylemek istersiniz? Programımızın da sonuna geliyoruz. Çünkü İsa Mesih ben ve baba biriz diyor ve Tanrı olduğunu açıkça söylüyor. Peygamberlerden daha üstün olduğunu görüyoruz. Onun kurtarışını görebiliyoruz. Merhametini, sevgisini görebiliyoruz. Ve bu sevgiyi tatmak isteyen, bu gerçeği daha yakından tanımak isteyen insanlar için birkaç kelime almak istiyorum sizden.
1: Evet. Yani özetlersek tek Tanrı var. Şöyle de bir soru sorabiliriz. Üç ne var? Tek ne var? Yani üç tane kişilik ve tek ne var? Ve bu da baba görünmeyen öz tasarlar. Oğul beden alan kelam kurtarıcıdır. Kutsal ruh yaratılışta işleyen ve etkin olan varlıktır. Baba oğlu gönderdi ki insanları kurtarsın. Neden? Ölümden, günahlarından kurtarsın diye gönderdi. İsa Mesih göğe yükseldi ve kutsal ruh şimdi etkindir. Ve o da bizim kurtuluşumuzda etkindir. Ve biz bu Tanrı sözüne iman ediyorsak, onu kabul ediyorsak iman etmeliyiz. Ben de Tanrı'yla ilgili olarak yani son birkaç ayet okumak istiyorum. İsa Mesih diyor, Tanrı ruhtur, ona tapınanlar ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar. O zaman demek ki bir kişi Tanrı'yı kabul ediyorsa ona ruhta ve gerçekte tapınması gerekiyor. Üçlü birlik, üç Tanrı demek değildir. Hristiyanlar tek Tanrı'ya inanırlar.
0: Evet, bugün Yuhanna 10:30 ayetleri üzerinde konuştuk. Ben ve baba biriz ayetleri üzerinde ve İsa Mesih'in açıkça kendisinin Tanrı olduğunu söylediği ayetler üzerinde konuştuk. Keyifli bir sohbetti ama zamanımızın sonuna geldik. Çok teşekkür etmek istiyorum ben size İsmail Bey ve bizi dinleyen dinleyicilerimize de çok teşekkür etmek istiyorum. Konuyla ilgili soru ve görüşleriniz varsa soru@radyomaranta.com adresinden bize yazabilirsiniz ve bizleri sosyal medya hesaplarında takip etmek isterseniz bütün sosyal medya hesaplarında Radyo Maranata yazarak bizleri takip edebilirsiniz. Herkese esenlik olsun.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
2: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
2: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
2: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
2: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
2: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

güçlü Rabbimiz. Çölde haykıran sesiyle vaftizci Yahya insanları tövbeye çağırdı. Oğlun İsa Mesih'in yolunu hazırladı. Bu sese bizim de kulak vermemizi sağla. Öyle ki imanla günahlarımızdan tövbe edip sana güvenelim. Ve senin gerçeğine ve sevgine tanık olalım. İsa Mesih'in adıyla dua ederiz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz. İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.
2: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı, Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız! Yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
5: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

her iyiliğin kaynağı olan Rabbimiz. Sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.